Γιατί δεν συγκρίνεσαι με άλλη. Γιατί δεν συγκρίνεσαι.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Günaydınlar efendim, alkışlarla geldik. Ama sadece alkışlar gelmedi. Tabii kim geldi, kim var yanımızda?
1: Günaydınlar, günaydınlar. Çarşamba sabahından tüm gönül dostlarına frekansın en kalite adresinden kocaman bir merhaba. Haftanın ortasında ritmimizi tam bulduk, vites arttırdık. İskeçe'nin pırıl pırıl sabahında en taze muhabbetler, seçme müzikler ve gümbür gümbür bir enerjiyle yine karşınızdayız. Arkanıza yaslanın, modunuzu yükseltin, radyonun havalı saatleri başlıyor.
0: Dedim arkanıza yaslanın dedi, şimdi şey dedim, diyeceğini sandım. Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz falan gibilerinden. Hani diyorlar ya, ladies and gentlemen and dear children. Günaydınlar efendim, güzel bir çarşamba günden, günlük güneşlik pırıl pırıl bir Trakya sabahından hepinize günaydınlar. Yine güzel bir fon müziğiyle birlikte. Hemen ne demem, ilk mesajlara bir bakalım. Gökhan Pile gönderdi. Gökhan'ımız biliyorsun.
1: Gökhan'ım günaydınlar.
0: Günaydınlar Gökhan'cığım. Ondan sonra günaydınlar herkese diye Şevket Veli Kırcaali Bulgaristan'dan geldi. Dobro utro.
1: Dobro utro Bulgaristan.
0: Şevket'im günaydınlar. Kahveler içiliyor. Canlar hepinize günaydınlar. Yine saat 1'e kadar birliklerimiz olacak. Sponsorlar, hava tahmin raporları, sporda neler oldu, akşam Fenerbahçe nasıl oynadı, günlük gelişmeler, dedikodular, yemekler ve müzik.
1: Şöyle bir de Almanca açılış mı yapsak acaba?
0: Aç.
1: Tamam.
0: Aç çocuğum, Almanca da aç.
1: Guten Morgen zusammen. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. An diesem wunderschönen Mittwochmorgen. Wir schalten ein Gang höher. Die besten Hits, gute Laune und die coolste Show der Stadt warten auf euch. Lehnt euch zurück, dreht die Lautstärke auf und genießt den Tag mit uns.
0: Bravo, vallahi danke schön. Danke, danke, viel danke. Bence ben de bir İtalyanca açılış yapayım müsaadenle.
1: Olur tabii.
0: La Sacramento momento cimento uno umbrella sambrella capello. İtalyanca günaydın nasıldı?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Hayır, o İspanyolca değil mi?
1: Ben yok. İtalyanca.
0: İtalyanca. Evet. Buenos días İspanyolca.
1: Evet.
0: Doğru. Bravo. Günaydınlar efendim. Kahveler hazırlanmış. Şevket kahve daha yeni pişiyor beyaz demiş. Bak görüyorsun değil mi? Dedim yeni yeni pişiyor. Şevket kahvesini hazırlıyor.
1: Şimdi birazdan Filcanlar da gelir.
0: Filcanlar
1: ondan
0: koyacak.
1: Sonra senin keyfin yerine gelir.
0: Aynen. Bir de çıkacak böyle balkona öyle bakıyor. Kem kendini dinlendiriyor böyle Şevket'im. Çok da güzel bir balkonu var evinin önünde. Hadi bakalım Şevket Usta. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Bu sefer cezve alüminyum bakırdan değil demiş. Gökhan'ım teşekkür ederim. Sesli mesaja bakacağım sonra. Nedim'im istersen şöyle güzel bir şarkıyla başlayalım ya da hemen bir sponsorumuzla bir başlayalım. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz.
1: Sponsorlarımıza
0: evet.
1: Başlayalım. Tamam, şöyle bir saniye.
0: Sen seç hangisinden başlamak
1: tamam.
0: İstiyorsan.
1: Şöyle başlayayım o zaman.
0: Fon müziğinin ritmini de şuradan tamam. Ayarla. Ver ritmi, ver coşkuyu.
1: Şöyle. Mesut Ago Fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tulin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalımlı. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın.
0: Mesut Ago, teşekkürler, sağ olasın. Dedim mesajlar geldi, biraz sonra bakacağım ama ben de istersen...
1: Bacanam kolay gelsin. Nerede çalışıyorsun bugün? Bilmiyorum, yazma ihtimalin var mı? Yazabilirsen. Bizi dinliyor musun? Kolay gelsin bu arada.
0: Kolay gelsin hepinize, esnafımıza da kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Yasıköy'de yakında yepyeni bir stüdyo açılıyor. Mu Stüdyo. Genç ve dinamik bir ekip. Düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğraflarına kadar... Hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor Mu Stüdyo. Camiye çok yakın Yasıköy'de. Google Maps'ten de bulabilirsiniz. Şimdiden randevu da alabilir. İlk çekimlere bakın, burası önemli. İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için Instagram'da da takip edebilirsiniz. Mu Stüdyo alt çizgi CR. Bilgi ve randevu için orada gerekli telefon numaralarını bulabilirsiniz. Anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor Mu Stüdyo. Sedef kardeşim Yasıköy'de.
1: Onlar bizim girişimci arkadaşlarımız.
0: Evet evet. Dün geçen gün tanışmıştık onlardan.
1: Tekrar hayırlı olsun.
0: Günaydınlar gençler, günaydınlar bakan bey, nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Kral Efem'in yakışıklı kızanları. Mesut.
1: Günaydın
0: Mehmet. Serfoz'un Mesut'un benim, kaptanım benim. Günaydınlar kaptancığım, sağ olasın.
1: O bizim büyük kaptanımız.
0: Bir tane o. Diğer mesajlara da bakayım mı? Geçmeden önce bir şarkısı. Yeliz Hanım göndermiş yine. Bizden de Guten Morgen. Sen açılış yaptın ya.
1: Heh.
0: Bak dün Yeliz Hanım neler gönderdi. Menüde şey vardı diyor. Peynirli ve patatesli börek yaptı dün. Yeliz Hanım efendiciğim bu ne böyle? Bu ne mesela?
1: Bu
0: tatlıya benziyor.
1: Bisküvili tatlı herhalde.
0: Bisküvili tatlı.
1: Evet. Bayağı da güzel görünüyor ha.
0: Güzel görünüyor.
1: Ben böyle çikolatalı bisküvili şeylere dayanamıyorum da o yüzden.
0: Sor bakalım Almanca ne tatlısı bu diye.
1: He.
0: Yeliz Hanım'a.
1: Yani ne olabilir yazar yaz biraz.
0: Hayır Almanca diyorum.
1: Ha, Almancasın.
0: Ha gel. Sor, hani, bu tatlı ne tatlısı diye.
1: Was ist das derim yani. Daha ne bileyim ne bu diye.
0: Yazar şimdi Yeliz Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun. Raif sen bugün niye geç kaldın be? Günaydın en son açabildin. Kral FM günaydın Nedim Agam. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Ayşem Agam. Bütün dinleyicilere günaydın. Raif, Ahmet, Sibel. Sonunda sizi duyunca duymacan delireceğim.
1: Günaydın ben Raif abicim.
0: Ya, Raif hayırdır bu saatte genelde erken yazıyor ya Raif böyle işe giderken sabahleyin Almanya'da.
1: Hatta ara ara baya erken yazar. Öyle aklımda kalmış benim
0: yani,
1: Almanya'dan.
0: Evet. Şevket'im sağ olasın işte olan herkeslere kolay gelsin demiş Kırcaali'den dostumuz. Orhan günaydın hava size hoş sandalyede oturup çalışıyorsunuz demiş Orhan Osman.
1: Günaydın Orhan abi.
0: Sen ayakta mı çalışıyorsun Orhan Osman? Günaydın bakalım Beşiktaşlı. Oya Hanım göndermiş son günlerde buralarda son kahveler ocakta. Bir yudum huzur saklı her içtiğim yudumda. Güneş yine doğacak çaylar yine demlenecek ama insan biliyor ki bu manzara özlenecek. Bir kahve daha içelim muhabbet biraz uzasın. Gurbetin yolu yaklaşsa da gönlümüz burada kalsın. Batı Trakya'dan günaydın selam olsun tüm dostlara. Son kahveler hatıra olsun hasret kalmasın yarınlara.
1: Ne de güzel
0: Oya da
1: yazmış,
0: iyi kullanıyor ChatGPT'yi falan.
1: Çok
0: herhalde
1: güzel yazmış.
0: Evet.
1: Çok güzel yazmış. Ben çok beğendim gerçekten.
0: Ben de
1: bu
0: beğendim.
1: Arada dün beni yakaladılar.
0: Ya ha, evet.
1: Dün paparazzi gibi beni yolda yakaladılar böyle.
0: Şeyde
1: İyice
0: yani,
1: köşeye sıkıştırdım.
0: Nedim imza ver bize.
1: Ya sen burada ne yapıyorsun diyor. Haşim abim diyor orada ter atıyor diyor. Sen burada tadını çıkarıyorsun.
0: Ya işlerim vardı be. Halacım günaydın. Özledim be sizi. Yavru kurtlar, sıpacıklar otobüste sizi dinliyorum. Memlekete giderken siz de beni özlediniz mi? Özlemez miyiz halacım?
1: Günaydın be halacım. Guten Morgen. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Alles schön be ya. Otobüste bizi dinliyor. Bak
1: nereye gidiyor?
0: Bilmiyorum ki.
1: Allah Allah. Otobüste bizim buralardaki otobüslere benziyor. Bilmiyorum.
0: Bizim
1: hala geldi mi?
0: Hala Türkiye'ye gitti. Ondan sonra buraya gelecek. Herhalde buraya geliyor.
1: He, o zaman olabilir. Yola çıkmış olabilir.
0: Bizi yani bir bilgilendir olur. Bakalım halacığım. Nerelerdesin? Evet. Tekirdağ'da mısın? Susurluk'ta mısın? Bursa'da mısın? Neredesin? Bizi bir bilgilendir bakalım. Sen de mesaj falan yoksa bir türkülerime bir başlayalım istersen.
1: Olur abi.
0: Günümüze, programımıza. Hadi bakalım.

0: Adam valla teknik olarak harika şeyler yapıyor. Burada folk müzik de senden bahsediyor.
1: Benden bahsediyor.
0: Folk müziklerini ayarlıyor, şarkıları ayarlıyor valla. Helal olsun dedim sana.
1: Yalnız bugün tamamen internetten kaynaklı birkaç sıkıntımız var. Evet. Şöyle dinleyicimize söylemiş olalım. Yani bu bizden kaynaklanan bir şey değil, tamamen internetten kaynaklanan bir şey. Ara ara takıntılar oluyor, internet doldurmuyor. Maalesef idare etmeye çalışacağız.
0: Evet, bu güzel fotoğrafı gördün değil mi? Oya kardeşimiz gönderdi. Bak, şey çok güzel, fincan tabağı falan böyle. Tabak büyük tatlıyı da koymuş, radyo da yanında.
1: Radyo yakıyor zaten.
0: Radyo bir tanesi de, nereden almış onu acaba?
1: Fincanlar desen süper.
0: Süper, süper, süper. Afiyet, bal, şeker
1: olsun. Hangi köyde dinliyorlar bize?
0: Nerede? Şey, evet. O okuyorsun, Almanca gelmiş.
1: Ein wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Vielen lieben Dank. Ein wunderschönen guten Morgen zurück an ganz Deutschland.
0: Ja. Dilek
1: Hasan.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ne demiş? Günaydın mı demiş?
1: Evet. Sizlere günaydınlar.
0: Günaydın Dilek Hanım. Günaydınlar. Teşekkür ederiz.
1: Aslı Alimoğlu göndermiş. Günaydın. Aslı. Nasılsın Haşim abi? İyi yayınlar. Kolay gelsin. Günaydınlar. Haşim abi seni soruyor. Nasılsın?
0: Aslı'cığım günaydın. Nedim de burada. Günaydın. Teşekkür ederim. O da mı fotoğraf göndermiş? O da fotoğraf
1: evet,
0: göndermiş.
1: O da fotoğraf.
0: Aa, bak şey tabak ne kadar güzel, kahve tabağı.
1: Şimdi tabii dinleyici biliyor senin fincanları sevdiğini.
0: Vallahi seviyorum.
1: Fincan fotoğrafları şunları... ayrı bir şeyim var. O ne öyle?
0: Halkidiki tabağı falan böyle.
1: Ha, haritasını şey yapmış evet altına.
0: Bak o... Ha, söyle
1: tablo mu öyle yoksa nasıl bir şey bu? Fotoğraf
0: bu tablo mı? Kahve tablosu. Ha. Halkidiki taraflarından almış herhalde. Kız aslında Halkidiki'ye tatile falan mı gittin de oradan mı aldın bunu?
1: Güzel.
0: Hemen diğer yani mesajlara
1: fincanı
0: bakıyorum.
1: Fincanı güzel, servisi ayrı bir güzel.
0: Bak şimdi işte bak benim fotoğraf, günün fotoğrafı bu. Şeyden, Şevket'ten geliyor, Bulgaristan'dan. Şu evleri falan böyle görüyorum ya, böyle beni ta Sovyetler Birliği zamanına götürüyor Şevket. Bak bir gün kaçıracak mı bardağı onu balkona? Şevket bak çocuğum. Kaçıracak diyor balkona. Şey oraya koyuyorsun onu. Masacının üstüne koy. Aşağıdan geçen birinin kahvesine kahve düşecek böyle kafasına.
1: Arayacaksın sonra.
0: Allah'ın korusun. Değil bir şey, kahve ziyan olacak. Başka bir şey değil.
1: Alttakine sorun yok yani.
0: Yani. Hava bulutlu bugün buralarda. Orada nasıl? Burada biraz bulutlu Şevket'im. Burada bulutlu. Kurdasanı'ndan Aykan Agam geldi.
1: Vay.
0: Aykan Agam bir tane. Aykan Agam dün bayağı yağdırdı bana. Sen diyor Nedimsiz diyor nasıl çıkarsın diyor programa falan dedi. Mola yaptık. Jet Shroud'un Keşan.
1: Ha, Keşan'da bulunuyor halamız.
0: Keşan'a doğru geliyor.
1: Yeni köprüyü geçtik, mola yaptık. Jet Shroud'un Keşan. Tamam, kalmamış be halam, kalmamış.
0: Sen iyi anladın ama otobüsün.
1: Evet otobüsü vallahi görünce yani ben direkt otobüsün içinden anladım yani. Bu bizim otobüslerden.
0: Zehir gibisin.
1: Yoksa Alman otobüsleri böyle değil be abi.
0: Değil mi?
1: Ha, içine bir gir var ya.
0: Uçak gibi mi?
1: Gerçi ben binmedim, bindirdim yani. Başkasını götürdüm.
0: Ay şey mi diyorsun, böyle modern falan
1: evet,
0: mı?
1: Evet, çok modern.
0: İnternet, İçte, ekranlar
1: tabii,
0: falan.
1: Tabii, büyük ekranlar. Yani filmini izliyorsun, şarkını dinliyorsun, internete bağlanıyorsun. Böyle evet. İçi böyle ayrı bir güzel, gerçekten.
0: O son zamanlarda öyle oldu. Otobüslerde çok yolculuk yaptık zamanında. Nerede eski otobüsler? Şimdi bakıyorsun ekran önünde değil mi böyle?
1: Evet.
0: İnternetin yani, var.
1: Hiç. Şöyle yaklaşık bir 3 ile 5 ekran var yeni otobüslerde. Çok evet. Büyük ve güzel oluyor gerçekten. İçi de harika yapmışlar yani.
0: Rahat böyle içi.
1: Tabii, tabii.
0: Tam yolculuk yapacak. Mehmet Osman, hoş geldin yakışıklı Mehmet'im. Geçen cumartesi evlilik teklifi yaptım.

0: buldun Nedim'i falan gibilerinden böyle. Şimdi Nedim'im, sponsorlarımızı hemen bir aktaralım. Perihom'dan Seden ve Perihan Süccaciyacımız Tiraz 3'te İskeçe'de mangalda %30, kristal ve porselenlerde %40 ve diğer ürünlerde hemen hemen az ürünler kaldı. Onlarda da %50'ye varan indirimler Perihom'da, Süccaciyacımız'da, Tiraz 3'te İskeçe'de. Ve Cinus Bey Gökçeler'e kadar uzanıyorum. Cinus Bey nerede?
1: Gökçeler, sosyal aram.
0: Evet, onları dün ben de birkaç kere söyledim. Şimdi Nedim burada olsa böyle söylesin.
1: Ben dinliyordum,
0: diye.
1: Yoldaydım, seni dinliyordum. Ha. Yani o tam benim söylemem gereken yerlerde işte yalnız kalıyordu.
0: Yalnız kalıyorsun.
1: Evet, onu hissettim ben.
0: Evet, sağ olun abilerim. Aleykümselam, kolay gelsin demiş Mehmet Osman. Ben bir devam edeyim sponsorumla. Cinus bir efendim belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında Gökçeler Seloro'da. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle, tam 25 yıllık tecrübeleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor Cinus B. Yabancı dil öğrenmeye yeni bir bakış açısı getiriyor Cinus B. Şöyle, kayıtlarla ilgili bir de bilgi var. Kayıtlar 17-31 Ağustos tarihleri arasında. Kayıt yapanlara özel indirimler Cinus B. Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nden. İngilizcesi nasıldı? Zentrum für Fremdsprachen
1: Unterricht.
0: Unterricht.
1: Zentrum für Fremdsprachen Unterricht.
0: Yes. Kendrocksonen Glossen Pu.
1: Sto Sellero.
0: Deliyorsun.

0: Aslı yazmış. Dedemin arkadaşımdan hediye geldi bana. Kahve tablası diye. Gayet de güzel bir hediye gelmiş.
1: Evet, güzelmiş. Ben de beğendim yani.
0: Ha.
1: Fotoğrafıyla.
0: Bak, Almanca olunca hemen sana veriyorum. Evet. Oraya kardeşimiz yazmış.
1: Nedim, du bist ja schon wieder im Programm diyor. Deine Frau mit TikTok bis nach Deutschland zurückjagen diyor.
0: Aşım anladı onu.
1: Nedim diyor, sen yine mi programdasın diyor. Senin eşin diyor seni buradan daha Almanya'ya kadar koşturacak diyor.
0: Hayır, onlar beraber gidiyorlar.
1: Dün bizi beraber yakaladı. Eşimle de tanıştılar. Yani Oya kendisi eşimle de tanıştı. Ben kendi eşimle, yani Adnan'la bayağı bir sohbet ettik.
0: Evet.
1: Geri dönüşü konuştuk.
0: Uzak mı onlar sana?
1: Uzak. Şöyle bir 3 ile 3,5 saat yol. Uzak. Tabii. Evet. Gidişata bağlı, yani gittiğine bağlı. Yoldan az gittiğine bağlı, öyle söyleyelim. Evet. Ona Nürnberg taraflarında biraz uzak. Ama tabii görüşmek istediğinde olur yani. Biz orada ne kilometreler yapıyorsun işte.
0: Evet.
1: Almanya'da burada işe gidiyorsun, yola bir çıkıyorsun, bir bakmışsın. Ne bileyim ben, sadece gidiş 30 ile 60 kilometre oluyor.
0: Bazen 100 de oluyor değil mi? İşe falan giderken.
1: Tabii,
0: falan
1: tabii. Böyle, evet. Nereye gittiğine bağlı. Bir de bunun dönüşü var. Dönüşte genelde zaten trafik oluyor. Çünkü işten çıkan sadece sen olmuyorsun. Koskoca 83-85 milyon Almanya.
0: Doğru. O şey mi oluyor Nedim? Sabahleyin bir 5-6 gibi herkes işe gidiyor. Bir trafik böyle tıkanıyor. Evet. Ondan sonra dönüşte de işte 4-5 gibi çıkarken yine bir trafik.
1: Evet. Şöyle 3'te başlıyor. Akşamın 7-8'ine kadar. Genelde 7'de yavaş yavaş.
0: Nedim, Almanya'ya ben de geldim birkaç defa. Şey çok dikkatimi çekiyor. Yani o kadar çok yol, o kadar çok araba, o kadar çok kinesi var ki böyle Almanya'da. O kadar böyle şaşırıyor insan ya. O tırlar, arabalar, ne bileyim. Acayip bir şey, acayip bir kinesi.
1: Felaket
0: acayip bir
1: gerçekten. Hareket. Yani biz İstanbul'dan geri kalmıyoruz. Öyle
0: hayır,
1: diyebilirim. İstanbul trafiği bir nevi aynı. Bizim de aynı. Bunun sabahı var, bir de öğlen var.
0: Evet. Diyorsun, var. Bunca insan ne yapıyor, nereye gidiyor? Böyle bir kafanda bir canlandırıyorsun. Ne, bu insanlar nereden geliyor, nereye gidiyorlar?
1: Herkes rızık koşturuyor
0: evet,
1: işte.
0: Evet. Bir de şey, alışkanlık meselesi. Yani biz alışık değiliz biliyorsun. Buraları sakin yerler yani.
1: Baştan bana da çok tuhaf geldi. Evet. Tabii ben şimdi yılbaşında yaklaşık 13 yıl olacak.
0: Evet
1: yılbaşında
0: bayağı.
1: 13 yıl olacak. Benim orada oraya taşınalı. Başta çok tuhaf geldi. Tabii biz hı-hı, buralarda trafik nedir bilmiyorduk.
0: Hayır be kardeşim hiç.
1: Oraya ilk trafiklere ben de girince dedim ki ne oluyor dedim. Bu nasıl bir şey dedim.
0: Evet.
1: Niye arabalar durdu ki dedim böyle. Baştan ilk yıllar bayağı bir zorlandım. Tabii şimdi artık.
0: Sonra alışıyor. Sinir değiliz.
1: Tabii.
0: Sinir. Tema sinir.
1: Sinir yani. Tabii. Okay. Alışkanlık hali.
0: Bir şarkı.

Arası yapalım. Türkü şarkı, güzel bir şarkı dinleyicilerimize. Ondan sonra reklamlar ve reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Canlar tekrar günaydınlar. Radyo Kral'da ben Nedim ve ben Haşim'le birlikteliğiniz devam edecek. Saygılarımızla efendim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Arabacı Köyü Sünnetçi Köyü arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desen modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Εμένα που λες συμπεφέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κένεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές όμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
8: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
11: Ve Dedim hazır mıyız kardeşim? Açtım mikrofonu da. Aslı diyor ki ben kaçar tarlaya radyomla iyi yayınlar elim işte kulağım sizde demiş tarlaya çalışmaya gidiyor Aslı.
12: Hem kolay gelsin Aslı.
11: Hem bizi dinleyecek. Teşekkürler. Biberleri unutmadım aklımda. Unutma turşulu biberleri yoksa.
12: Onlar önemli.
11: He, annem seni de beni de koşturur bak karışmam. Bir mesaj gelmiş. Günaydın günaydın. Karadayı'ya gelmiş. Karadayı bize gönderiyor mesajı. Günaydın günaydınlar Haşim ve Nedim 2. Nedim 2 mi? Nedim BMW o. 2 dedim. 2 gündür sizi dinleyemedik. Hava yağmurlu olduğuna çalışamadık. Özlemişiz veya iyi yayınlar dileriz. İsmet ve Ciermo selamlar. Belçika'dan yazıyorlar biliyorsun. Patlatın bakalım bugün oynak şarkıları da içimiz açılsın.
12: Günaydınlar günaydınlar. Nerede Belçika'ydı değil mi?
11: Belçika'da evet İsmet ve Ciermo.
12: İsmet ve Ciermo evet.
11: Ciermo bizim canımız ciğerimiz biliyorsun.
12: Evet. İsmet, İspanyol arkadaşımızdı değil mi?
11: İspanyol arkadaşımız. Evet, tamam. İsmet Hakan'la beraber çalışıyor.
12: Tamam.
11: Zaten hareketli şarkılar var. Dinletecek Nedim birazdan. Size İsmet Hakan'cığım Ciermo'ya da çok çok selamlarımızı gönderelim. Sponsorları bir istersen bak Nedim'in.
12: Şöyle... boyama ve alçı işleri. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507 698-6756-507. Sosyal medya Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Köy Dinkler, 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.
11: Kolaylıklar diliyoruz kendilerine de. Yeliz Mehmet Hanımefendi gönderdi. Tatlının ismi neymiş biliyor musun dedim? Lotuslu trileçe tatlısıymış.
12: Of of of of.
11: Hiç duydun mu?
12: Lotus'a ayrı bir hastayım abi. Lotus'a ayrı bir hastayım. Sık sık zaten eşim de yapar.
11: Öyle mi? Lotuslu trileçe tatlımız. Hadi Lotus tamam bir yere kadar trileçe ne olur?
12: Lotuslu tatlılar eşim çok yapar. Hastasıyım abi gerçekten.
11: Hazır buradayken yapsa da yiysek mi?
12: Söyleyemem ben. Dinliyordur şu an. Yön dinle.
11: Yeliz Mehmet Hanım efendi çok teşekkür ederiz efendim. Gönül isterdi ki burada yakınlarda olsanız da şu güzelim tatlılarda, güzelim yemeklerden evet. Biz de bir faydelenseydik.
12: Pelin'cim az önce Haşim abim duydun canım. Ben ona göre bir şeyler yapabilirsin.
11: Pelin kardeşim hani öyle aklıma gelirse bir lotuslu bir tatlı falan yapayım da bu adamlar bir yesinler böyle bir coşsunlar enerjileri gelsin diyorsa memnuniyetle kabul ederiz.
12: Vallahi süper olur değil mi?
11: Vallahi iyi olur. Beray günaydınlar Beray'ım günaydın hoş geldin günaydınlar diliyorum Beray'a da
12: günaydınlar Beray'ım evet
11: müsaadenle bir mesajlar önce bir bakalım
12: onlar bizim canımız ciğerimiz
11: Survivor evet Beray ve Gökhan kardeşim Survivor Kalimera dayı kolay gelsin demiş gönder bakalım sen o dünkü söylediğin sözü Survivor akşam tıraş olmaya geldi yarın dedi bu sözü dedi kullan dedi ama evet, göndermedi
12: günaydınlar.
11: Daha
12: günaydınlar Survivor
11: günaydın şimdi bizim Ali kardeşimiz böyle neşemizi bulmamız için
12: motive fotoğraflar eden gibi, motive eden motive. Sözler fotoğraflar gönderiyor böyle, böyle senin gününün neşe
11: Sa da benim mi? Ben şimdi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Harika bir insansın. Programa ayrıca renk katıyorsun. Onun da emeği var.
12: Katkısı büyük. Katkısı büyük. Şimdi bunlar sabah sabah güzel fotoğrafları görüyorsun. Ondan sonra ne bileyim enerji geliyor. Böyle daha güzel konuşmaya, seslenmeye, buradan radyodan aynen. Yaydırmaya var.
11: Ne kadar mi? Güzel baksana doğa, yeşil, deniz, kum, hayvanlar, böcek, çiçek. Maşallah. Ali'cim kolay gelsin.
12: Fotoğrafları güzel çekiyor yalnız.
11: Gerçekten. O herhalde başka yerden buluyor onları da.
12: Helal olsun. Güzel.
11: Okey. Şimdi. Ha bak gönderdi dünkü şey. 100 köyün bir 100 koyun bir kurtla baş edemez. Dedim. Dün tıraş ederken bunu söyledi. Dedim sen bunu yarın yaz. Bana gönder radyoda ben bunu radyodan söyleyeceğim dedim.
12: Anlamlı.
11: 100 koyun bir kurtla baş edemez.
12: Evet.
11: Survivor kolay gelsin. Blue Elektrik avizelerde %20 indirimler bugünden itibaren başladı. Yarın Perşembe Pazarı okey. Gidiyorsunuz Gökçeler Perşembe Pazarı'na. Orada Blue Elektrik hemen pazar yerinin olduğu yerde dedim kardeşim. Bu
12: sosyalar.
11: Geliyoruz. Bon, avizelerde %20'ye varan indirimler var. Öğrenci paketlerinde de %15, %20'ye varan üniversite öğrencilerinde de mesela bir şey lazım oldu. Elektrikli aletler, elektrikli ne bileyim mutfağınız için bir şeyler alacaksınız. Onlar için paketler var. Elektrikli süpürge olabilir, lambalar olabilir. Avizelerde %20 indirimler başladı. Ve Türkçe televizyon makineleri var ya, Türkçe takıyoruz, uydu. Hani uydudan aldığımız o uydu alıcıları, onlar da geldi çok çok uygun fiyatlarla Blue Elektrik'te. Elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık, çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ustasıyla birlikte. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına hızlı çözüm Blue Elektrik'te. Bu ne?
12: Stosselero.
11: Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili renkli ve çeşitli lambalar, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri, asfalt boyu gökçeler pazarın olduğu yerde yarın pazara gittiğiniz zaman bir uğrayın. Pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, öğleden sonra 6'dan 9'a kadar hizmetinizde Elektrologica, Illica, Fotistica, Blue Electric Stosselero, Instagram'da Blue Electric GR olarak takip edin. Unutmayın, avizelerde %20 indirimler başladı. Türkçe televizyon makineleri, yani uydu alıcıları da geldi. Tazecik bir uğrayın Blue Electric'e.
12: Bu arada eşim mesaj gönderdi az önce. Dedim ya dinliyordur diye. Yapan kişi hazır yapmışken bize de göndersin afiyetle yiyeyim diyor.
11: Yeliz Mehmet hanımefendi. Pelin. Bu biraz politik bir cevap oldu. Yani politikacılar vardır ya böyle işte.
12: Evet.
11: Yandan falan böyle.
12: Bilir o lafı, iyi döndürür.
11: Tamam. Okey.
12: Eşim diye demiyorum. İyi döndürür lafı.
11: Bobo yazdı. Günaydınlar. Dostaki tüm Bobo. Günaydın Aşım abi ve ya... Yandaşçısı Nedim kardeş.
12: Vay, günaydın babacığım. Bu arada az önce fotoğrafları gösterdim Haşim abime.
11: Evet.
12: Evet. Şöyle baba, hafif kendinden geçti desem yeridir.
11: Vallahi gördüm, fotoğrafları çekilmişsiniz orada. Arkada oğlaklar falan böyle. Abi, Bekirli takımına destekçi arıyoruz. Yeni takım kuruyoruz. Evet, bu arada Bekirli bu sene yepyeni takımıyla, genç arkadaşlarıyla, dinamik bir yapısıyla Bekirli takımı kuruluyor. Ona sponsor ve destekçi arıyor. Bekli'de Seyden kardeşimiz Bobo ile iletişime geçebilirsiniz sponsorluklar ve tabii ki reklamlar için. Bobo, kolay gelsin, başarılar diliyorum. İnşallah böyle Beşiktaş gibi güçlü bir takım yaratırsınız Bekli'de. İki gün içinde toplayamadın mı enerjini, protein içinde. Protein için diyor Raif Ahmet. Sana diyor iki günden beri. Neredesin sen dedim diyor.
12: He, iki gün ya, tabii biraz gezdim tozdum yani.
11: Raif adam adam tatilde. Raif, böyle soru mu soruyor Raif'cim? Kara kız hanım. Koparayım o beli. Allah'ım yarabbim, baksana baya. 2000 neredeymiş? Enerji depoladı adam, enerji.
12: Habire kilometre yazdım. Habire kilometre yazdım gerçekten. Çok kilometre, çok çok.
11: Şimdi Serkan Süleyman deyince aklımıza ne geliyor? Jim geliyor. İşte hemen, buyur.
12: Evet.
11: Baksana be adamda bir güzelliğe, baksana be Nedim be.
12: Adam disiplinli, bizim disiplinli gibi değil. Şimdi biz böyle...
11: Niye oğlum, biz disiplinli değil. Baksana radyoya geliyoruz her sabah buradayız.
12: Biz 200 metre yürümeyi düşünüyoruz gerçekten. Adam helal olsun. Vallahi. Her gün o kadar ağırlık kaldırıyor. Aman dikkat et. Bel mel falan.
11: Dikkat et zaten, evet, belimiz ağrıyor. O yüzden Serkan'ım kolay gelsin canım benim. Harika bir fotoğraf çıkmışsın.
12: Kolay
11: aynayı,
12: gelsin.
11: Aynayı herhalde o kırmış. Baksana aynanın burası kırık. Cimde.
12: Kırılır.
11: O kadar ağırlık kaldırırken abi, dengeleyemedi herhalde.
12: Olur. Aa.
11: Neyse,
12: bu
11: kolay gelsin.
12: Bu kazalar olur.
11: Olur.
12: Ona bir şey olmasın.
11: Çünkü abi ağırlık kaldırırken gözlerle... Evet. Serkan'ım benim canım, günaydınlar beyler demiş. Teşekkür ederiz, kolay gelsin.
12: Günaydınlar Serkan. Evet.
11: Şöyle güzel bir türkü dinletsene bize Nedim kardeşim, şarkı markı böyle var mı bir şeyler?
12: Vardır muhakkak.
11: Hadi bakalım.

0: Dedim teşekkür ederim böyle güzel hareketli şarkılar için. Londra'ya kadar gidiyoruz dedim. Tamam mı?
1: Gidiyoruz.
0: Londra'dan
1: abi.
0: Ömer gönderdi. Cümleten selamün aleyküm. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler dilerim. Ömer kardeşim Londra'da.
1: Ve aleyküm selam. Rahmetullah ve berekatü.
0: Vay maşallah. İnsanlarla köpekler arasındaki en büyük fark köpeklerin seviyormuş gibi rol yapmayıp gerçekten sevmeleridir. Evet. Ömer göndermiş bunu.
1: Kesinlikle katılıyorum abi.
0: Ben de katılıyorum.
1: Köpekler kardeşim. Yani hayvanlar genelde rol yapmaz.
0: Hayvanlar genelde rol yapmaz. Genelleme harikaydı. Genelde evet hayvanlar rol yapmaz. Ya kızgındırlar ya severler.
1: Evet.
0: O da şeye göre de değişiyor yani onun bakıcısına göre. Senin var mı evcil hayvanın bir şey?
1: Burada var.
0: Burada evet.
1: Almanya'da yok. Almanya'da hayvan bakmak biraz zor oluyor. Biraz meşakkatli, biraz uğraşmalı
0: evet.
1: oluyor.
0: Özellikle kedi.
1: Çok üzerine olman lazım.
0: Doğru.
1: Evde dışarıda. Malum bende de o zaman pek kalmıyor.
0: Evet.
1: Yani başka şeylere yöneliyorum o yüzden.
0: Raif Ahmet yazmış ki şimdi okuyabildiğim kadar okuyacağım ben de. Seni soluyorum Kara Kartal bizim adammış. Arabayı sordum aşım bakı Porsche. Hayır Porsche benimdir ben dün söyledim. Porsche kimindi Esat'ın mı?
1: Esat abim tabii. Bak,
0: BMW Nedim var Porsche Esat var. Nerede bu oğlum bizde öyle Porsche ne Porsche'si be sende. Porsche insanın enerjisini 1000 katına uyandırır ama BMW Nedim agama şöyle... Senin bir kerecik uçursun o güzel BMW'le.
1: Vay Raif abime benim vay.
0: Raif onu bilecek bir de avtomat o araba böyle avtomata gidiyor. Değil öyle bizim bildiğimiz takitalarla 1-2-3 böyle avtomat.
1: Şimdi sabah direkt yanına park ediyorum ben.
0: Ha.
1: Hemen Haşim abim. Sabah böyle bir inceledi arabayı. Dedim abi hiç bakma. Anahtarı al. Biniyoruz gidiyoruz.
0: Valla her zaman söylüyorsun onu sağ ol da ben avtomat araba kullanmadığıma.
1: Yok.
0: Hani sen kullanabilirsin diyorsun falan da.
1: Çok basit.
0: Valla.
1: Çok basit.
0: Bas gaza aşkım bas gaza. Bir gaza mı basıyorsun?
1: Aynen.
0: Takitalar kendim atıyor.
1: Kendi şey kendisi yapıyor.
0: Bak böyle teknoloji nereye gelmiş be. Biz daha elimizde tutuyoruz.
1: Hiç uğraştırmıyorsun yani, var ya. Hatta yolda daha hızlı gideyim dersen modları da var.
0: Keyifli yani onu sürmebiliyorsun.
1: Tabii tabii kesinlikle. Bunun konfor modu var, sport modu var, sport klası var.
0: Hazır BMW Nedim buradayken arabayla ilgili bir şey sormak istiyorsanız alogaları nasıl arttırabiliriz? Bilgisayarla programlama nasıl yapabiliriz? Çok uygun fiyatlarla BMW Nedim size yardımcı olacak herhalde. Çok çok uygun fiyatlarla. Adam biliyor bu işi.
1: Öyle bir reklam yaptın ki ev var ya.
0: Çabucuz oğlum. Vallahi. Biraz da para
1: kazanalım. Hava olsun. Hava olsun.
0: Hava olsun dayı oğluna. Hava olsun dayı oğluna. Ve Avin Drive Şaban Bandak ve daha sonra da Kraf Fantasopoli'yi bir tanıtalım sizlere. Ben Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin altında sen de diğer sponsorun için hazırlan.
1: Tamam.
0: Kikugun'un yanında Şaban Bandak abimiz Ceyhan kardeşimle birlikte yeni mekanlarını açtılar. Onlar biliyorsunuz Elin Benzin İstasyonu ile İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede de hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans ve aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive Şaban Bandak. Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Gerek 4. kilometrede Portalaz, İskeçe Portalaz yolunda gerek yeni mekanı Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin altında Kikuko'da. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve uygun fiyatlarla akaryakıtlar, benzinler, kerozinler. Yavaş be, kerozin aksan.
1: Yok artık yakın,
0: tane.
1: Uçaklar buna, buraya mı iniyor uçaklar?
0: Yakında inecek zaten.
1: Gerçi yolları öyle bir yaptılar ki.
0: Çok, görüyor, acayip yani yollar acayip. Kerozin almak için uçaklar, Sarışaban iniyor, burada inecekler. Sarışaban nerede? Tabii. Niye oğlum? Görmedim ki Kikiko'yu ne güzel yaptılar.
1: Felaket yapmışlar. He.
0: Bir şey sormadın bana ben dedim. O zeytin ağacı kaç bin yıllık diye sormadın yani. Oraya, gördün değil mi Kikiko'da zeytin ağacını?
1: Onu gözden kaçırdım desem gene
0: de. Allah'ım yarabbim.
1: Neden yalan söylüyorum?
0: Bak sana be yarabbim. Ben Venedim'in be.
1: Koca... İşte ben ne yapıyorum biliyor musun? O Kikliko'ya girdiğimde aman arabanın sağı solu vurmaz. O çok geniş ya. Çok geniş
0: çok
1: yapmışlar.
0: Geniş. Sen de haklısın.
1: Araba da geniş. Yani sağa sola vurmamak için... Sürekli yola bakıyorum.
0: Yola baktığın için de zeytin ağacını göremezsin.
1: Evet. İşte. Bak, çünkü biraz abartınca biliyorsun BMW'nin arkası atıyor direkt.
0: Gidince Almanya'ya Almanlara de gidin görün de İskeç'e dedi bir Kikliko yaptılar da sizin de Avrupalınıza ben ne yapayım de. Git gelsinler görsünler. Böyle oluyor Kikliko.
1: Aynen.
0: Kikliko böyle olur. Almanlar da gelecek görecek şaşıracaklar. Şavuk görmüş tavşan gibi diyecekler. Bu ne bayağı diyecekler.
1: Sabah yine işçiler gelmişler bir şeyler ölçüyordular orada. Ölçeler. Herhalde sil baştan yapacaklar.
0: Hayır be ya. Şimdi, otomatik lambalar çıkacak yerden. Yerden çıkacaklar lambalar böyle. Zeytin ağacı getirdiler adamlar. O gördüğünüz zeytin ağacı Atina'dan geldi.
1: Daha Atina'dan geldi.
0: Atina'dan geldi. Mitolojik. 3600 yaşında o zeytin.
1: 3600.
0: Elbet. Ta mitolojiden ta oradan geldi. O zeytin ağacının kıymeti. Zeytin olunca toplayacağız zeytinyağı için ondan.
1: Sen tam yaşın nereden biliyorsun?
0: Ya ben acil şey niye koydular? Görmedim tabelayı. Onu da görmedim.
1: Onu da görmedim. Yok.
0: Görmezsin. Yola şimdi dikkat et sen.
1: Pür dikkat yoldayım ben.
0: Aynen aynen. Doğru haklısın. O kadar güzel bir şey. Zeytin ağacı 3600 yaşında. Zeytin yaptığı zaman toplayacağız oradan. Zeytinyağı çıkaracağız. Evet. Adamlar bak.
1: Direkt Vistonya'da gideceğiz.
0: Direkt Vistonya'da Yalın'la gidiyoruz. Adamlar evet. ilerisini düşünüyor. Almanlar gibi değil mi?
1: Mantıklı tabii.
0: Tabii bacancağızım. Lipon Hasan Çarıkçı geldi. Hasan'ım hoş geldin. Günaydınlar. Kolay gelsin. Haşim camları kapat. Yağmur geliyor. Hava bulutlanmış.
1: Burada mı?
0: Arabayı kapattın mı sen camlarını?
1: Kapattım camları. Aynaları da kapattım. Aynaları arka camlar da kapalı. Tamam.
0: Yağmur geldi. Sabah biraz bulutluydu hava gelirken. Olabilir. Yağmur yağabilir. Haşim Agam bilmiyorum bende var BMW X5 M. Sor Nedim Agam'a hani ben çok az piyesleri nasıl bitirebilir miyim? 350 piyes ama istiyorum yapayım onu 450 piyes.
1: Oo, şimdi 350 fabrika çıkışı herhalde. Yoksa onu da bir yazabilir Seray abim. Şimdi 350 fabrika çıkışı ise 450'ye geçiş olabilir. Ama şöyle üzerinde birkaç değişiklik yapman lazım. Direkt üzerine 100 PS bilmiyorum. Yani Stage 1 dediğimiz bu yazılım atma. Bunun kategorisi var. Biri var, ikisi var, üçü var. 1 ile 100 PS'i biraz zor olur. Muhtemelen birkaç değişikliğe gitmen lazım Raif abicim. Ne bileyim ben turbo akışı falan veya soğutucu, turbo soğutucusu falan derken birkaç değişiklik yapman lazım ki o PS'leri üzerine geç, yani attığında o yazılımı sıkıntı yapmasın diye. Yoksa hata verir, sıkıntı yapar. Bir yerden patlak verir yani. Öyle söyleyeyim sana.
0: Evet. Şimdi sen
1: sağlıklı olmaz.
0: BMW X5M mi? Öyle mi diyorlar? Yok. Nedim evet. Fabrika çıkışıymış 3 sene.
1: Evet, tamam.
0: Zaten söyledi onu Nedim. O Nedim biliyor canım bunları Raif.
1: Şöyle sağlıklı bir şey istiyorsan üzerine 50 maksimum 60 PS çok sağlıklı bir şey olur. Şöyle 350 ise 400'lere gelirsin.
0: Şey mi diyorsun sen Nedim? Yani 350 euro diyecektim. Bak sen 350 PS'den beygirden 450 PS'ye çıkarsa arabaya sıkıntı mı yaratır diyorsun? Ön hazırlık yoksa
1: şimdi,
0: arabada.
1: Evet ön hazırlık yoksa yani birkaç değişiklik yapması şart. Evet. Öyle 100 PS'i direkt yazılımla atabilir misin? Atabilirsin ama sağlıklı olmaz.
0: Ha. Yani o
1: bir yerde patlak verir tabii. Enjektörler falan turbo veya turbo soğutucusu bir yerde bu patlak verir. Sağlıklı evet. olmaz.
0: Okay.
1: Uzun vadeli olmaz.
0: Raifçim duydun. Raif Ahmet Sibel duydun kardeşim. Lan oğlum 350 piyas neyine yetmiyor? 350 piyas vardı 450'ye çıkaracak.
1: Baba şimdi baba. O araba ağır bir araba. He. Ağır olduğundan piyasler de bir yerden sonra az geliyor. Şimdi yüksek araba. Çok rüzgar tutan bir evet. araba. SUV biliyorsun.
0: Kaç mı? 2000 makine mi var bunlar? Kaç makine var bunlar?
1: Yok daha yüksek olması lazım.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Yani 350 piyese göre?
1: Tabii. 3 litre falandır o.
0: Raif kaç mı? 3000 mi makinesi? 2500 mü? Kaç?
1: 3000'dir muhtemelen.
0: 2500, 2600 mu? Kaç makine var bunda bu çocuğum? Yaz bakayım bana.
1: Muhtemelen 3000'dir. Dediğim gibi. Şimdi ağır bir araba. Ağır araba. O arabaya da 350 piyes yani. Tamam. Öyle de bırakılabilir. Evet. Ama birkaç piyes üstüne atsan okay. çok fark atar.
0: Şimdi benim arabada 39 PS var. Onu 339 yapabilir miyiz dedim.
1: o imkansız işte. Onu yaparsan direkt araba elini alırsın.
0: Raif de öyle bir şey istiyor herhalde.
1: Arabayla kalmasın motoru direkt eve taşırsın.
0: Şevket demiş. Şevket'in bir tane ya. Oynama bra demiş. Kahveyi püskürttüm içerken. Biz daha elimizde tutuyoruz deyince. canım... Şevket'im avtomata takit hadi yani elimizle atıyoruz takitayı onu şey yaptım. Kahve içerken adam güzel demiş kahveyi püskürtmüş böyle aslında. Çok başka duyuldu belki de benim bilinçaltım pis diyor.
1: Allah ya.
0: Canım kardeşim hayır senin hiç bilinçaltın değil. Senin yüreğini kalbini insan olarak seni tanıyorum. Yani nasıl anlatayım onu? Türkçe'de bazen bir şey anlatmaya şey yapıyorsun. Şimdi ben her zaman söylüyorum biz söylediklerimizden sorumluyuz. Sizin anladıklarınızdan değil. Evet, yani Şevket'e evet. demiyorum genel söylüyorum. Şimdi BMW Nedim'in arabası avtomata be Şevket'im. Biz elimizle tutup takitayı atıyoruz. Onu söyledim yani. Elimizle evet. tutuyoruz takitayı yani. Sen ay Allah Şevket denk durma çocuğum. Sen abim çok güldürdünüz. Sakatlanacağız. Serkan Süleyman. Ama kardeşim biz zaten kafada sakatız. Neyse. Okey. Gülün kardeşim. Gülmek iyidir. Gülmek sadakadır.
1: Sadakadır demiştik tabii.
0: Evet. Gülmek
1: bunu
0: sadakadır.
1: Daha 1,5 yıl önce falan söylemiştim evet. ben. Evet.
0: Günün menüsü geldi. Yeliz Mehmet Hanımefendi'den. Sağ olsun. Bereketli olsun efendim. Sofranızda. Aşınızda. Günün menüsü vereyim. Fırında pilav, salata, ayran çok şükür.
1: Vay maşallah. Döktürdü yine sabah sabah.
0: Evet, bir de tatlı da yaptı. Evet, Lotuslu traliçe tatlımız. Günün menüsü hanımefendiler hiç düşünmeyin. Ne yapacağız? Yarın ne pişireceğiz? Bugün ne yiyelim? Bu adamları nasıl besleyelim diye düşünmeyin. Açıyorsunuz Radyo Kralı. Ben Nedim ve Aşım orada. Yeliz Mehmet Hanımefendi, Aslı Efendi, Aslı kardeşim, Arzu Hanım. Bizlere gönderiyorlar yemek menülerini. Şimdi Nedim çok konuştuk. Sağ ol bakalım, oradan bir denk bir şeyler bakalım. Ya kendimize gelelim. Bir şarkı ver bakalım.
1: Maalesef reklamlar var.
0: Dursun abi, kolay, iki dakika bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra reklamlara geçeriz.
1: Koşturmasın bizi karada.
0: Koşturursa bizi koştur, öteki kalırsa devam eder. Ver oradan sen şimdi güzel bir şarkı.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
9: Nedim girdik, mikrofonu açtım, ona göre.
10: Gel.
9: Şimdi
10: radyoları yeni açanlara günaydınlar.
9: Evet, günaydınlar. Süper, günaydınlar efendim hepinize, günaydınlar canlar.
10: Evet, görüyorsun değil mi Oya Remzi, eşimden izin alıp da buraya geldiğimde program ayrı bir verimli oluyor. Değil mi?
9: Çok güzel söylüyorsun, eşimden izin.
10: Adnan kardeşim da dinliyordur şimdi.
9: Ben izin almıyorum, ben elimi masaya vururum, el o yüzden kırıldı zaten. Masaya
10: el vura vura zaten masaya bir şey olmadı, el gitti zaten.
9: Gitti.
10: Evet.
9: Okey. 23 Ağustos pazar akşamı süper bir eğlence var Nedim kardeşim. Sefo geliyor, biliyorsun Sefo'yu.
10: Bilmez miyim?
9: Evet.
10: Tabii.
9: Rap falan müzikler
10: şu
9: yapıyor.
10: Demet ablamızla beraber ona.
9: Aynen.
10: Vay vay vay vay Demet ablam,
9: i̇şte
10: hoş
9: bu.
10: Geldin.
9: İşte bu. Evet. Aynen. 23 Ağustos pazar günü Sefo Live Xanti Yunanistan'da eğlence dünyasının kalbi. Daha doğrusu İskeçya'daki eğlence dünyasının kalbi. My Club'da efendim. 23 Ağustos pazar gecesi Xanti'nin efsanevi eğlence noktası My Club. Xanti yazmış arkadaş, ben de Xanti okuyorum. Xanti İskeçya'nın
10: İskeçya,
9: evet. Efsanevi eğlence noktası My Club uzun süre hafızalardan silinmeyecek dev bir geceye ev sahipliği yapıyor. Dev sahne, dev prodüksiyon ve güçlü bir ekip ile Avrupa standartlarında hazırlanan bu özel gecede Sefo sevilen şarkılarıyla sahne performansıyla My Club sahnesinde olacak. Bugün biz de 2 tane bilet vereceğiz. Elimizde 10 tane bilet var. Sefo'ya pazar günü için 2 bilet, yarın da 4-4 yaparız. Olur mu? Perşembe, Cuma'ya da yaparız.
10: Tabii.
9: Okey, harikasın. Efendim konserin ardından, şimdi konser kaçta bitiyor onu bilmiyorum ama konserin ardından yine After Show Party Avrupa'nın önde gelen DJ'lerin performansıyla sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin. Bugün 2 tane bilet vereceğiz. Yarın 4, Cuma günde 4 biletle 10 bileti tamamlayacağız. Sefo için biletler Sefo ve Kral FM işbirliği ile bizden de 2 bilet bugün kazanacaksınız. Bizi dinlemeye devam edin. Sorularımız her an gelebilir.
10: Hazır olun.
9: Hazır olun. Evet, Şımarık Parti'ye de teşekkür ederiz. Radyo Kral'la çalıştıkları için. Nedim kardeşim, kusura bakma, ben senin orada halen tatilde olduğunu tahmin edemedim. Sana da günaydınlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar Ömer Londra'da.
10: Estağfurullah Ömer abim. Sana da günaydınlar. Kolay gelsin. Olur, ara ara böyle kaçamak yapıyorum ben. Yayına geliyorum, gidiyorum, geliyorum, gidiyorum. Çok kilometre yazıyorum. Malum bizim küçük hanımı gezdiriyoruz.
9: Evet.
10: Hep baba baba diye bir oraya bir oraya. Tabii.
9: Şimdi dün bana gönderdi bunu. Nedim, dün Ömer gönderdi bunu. Bilim adamları bir araştırma yapıyorlar, tamam mı? Bilim insanlarını hesaplamışlar. Dünyanın merkezi Çorum'muş.
10: Çorum.
9: Ömer gönderiyor. Ömer Çorumlu ya. Çorumlu ya, o yüzden. Doğru mu Ömer?
10: Leblebinin çıktığı yer.
9: Aynen. Aynen. Çorumlu bir Şevket de göndermiş. Tofaş kullanana Ferrari vermeyeceksin diye. Fenerbahçe'ye. Buna ne diyorsunuz? Hiç kimseden laf çıkmadı daha. Ben valla akşam Şevket maça hepsine baktım. Yani bir bir biten Fenerbahçe-Lyon maçına. Birkaç hatayı da hocaya yazarım. Yani Asensio gibi bir oyuncuyu oynatmaman, ilk hiç olmazsa ikinci yarı oyunu almaman bana da biraz saçma geldi. Lyon'da iş biraz zor mu? Zor.
10: Hatalar çoktu abi. Hatalar çok, bilmiyorum. Ya. Fenerbahçe tarafı çok hatalar yapıyor abi ya. Yazık oluyor gerçekten. Olan yine biz Fenerbahçeliler oluyor. Ondan sonra bir ton laf işitiyoruz. Şu Beşiktaşlılardan, Galatasaraylılardan var ya, bir ton laf işitiyoruz. Ondan sonra kahveye çıkamaz olduk. Gerçekten.
9: Ama şimdi Nedim, akşam sizin maçı izliyorum. O kadar kaliteli oyuncular almışsınız ki. O kadar acayip ayaklar var. Özellikle o çocuk gol attı ya. Bilmiyorum, sen izledin izlemedin maçı. Ya
10: bir kısmını izledim, evet. Ondan sonra.
9: Çok müthiş bir gol attı. Ben şeye inanıyorum Şevket, yani Lyon'da biraz zor olur tabii bu maçı da, Fenerbahçe bu oyuncularla oturtursa takımını gerçekten süper bir takım olma yolunda gibi geliyor bana. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Bu eleştirileri falan göndermişsin. Evet Şevket, teşekkür ederim. Günaydın çocuklar. Aga, akşam Fener'e üzüldüm. Akşam yenilmeliydi. Hüseyin Agan bile maça gitti Yasin'den. Biliyorum, gönderdiler fotoğrafları Şaban bana. Kolay gelsin Golden Glass.
10: Günaydın Şaban abim.
9: Günaydın Golden Glass, hayırlı işler diliyorum. Dolgacım ne? Günaydın abi, Atlas'ın selamı var. Aa Atlas'cığım. Günaydınlar, arabada dinliyor Tolga ile. Atlas bizim Tolga'nın oğlu bak.
10: Vay maşallah, küçük, günaydınlar.
9: Küçük Beşiktaşlı. Atlas'ım benim, canım benim.
10: Hemen de Beşiktaşlı yaptın adam ben.
9: Günaydınlar, günaydınlar Atlas'ıma. Tolgacığım sana da çok çok günaydınlar. Nereye gidiyorsunuz böyle? Akşam yaz bakalım ne oldu? Bir şeyler oldu mu? Olmadı mı? Bir yazarsan memnun olurum.
10: Dün de zaten ayrı bir güldüm. Şöyle, sen dün sponsoru okuyordun. Şu benim sarfoz Emrah. Ardından bir de Beşiktaşlı Emrah dedin, orada güldüm.
9: Beşiktaşlı mı Emrah?
10: Yok. Hatta bana yazdı dedi. Şaşmayıp şaşırmış herhalde dedi. Ben Fenerbahçeliyim dedi.
9: Ya dur.
10: Sen de adam direkt Beşiktaşlı yaptım. Koptum gülmekle.
9: Bak şimdi ben tamam, orada bizim bir Emrah daha vardı Dinkler'de. O da fanatik Beşiktaşlı.
10: Ha, ondan karıştırmış.
9: Ben ondan karıştırdım.
10: Yok yok. Bu Emrah bizim Sakarkaya'danı.
9: Ha bak,
10: evet.
9: Benim aklım, bak.
10: Yani sponsoru Dinkler veren Emrah. Evet.
9: Okey. Emrah'cığım pardon. Aslında şey mi yani Emrah?
10: O fanatik Fenerbahçe.
9: Fanatik Fenerbahçe. Pardon Emrah, o
10: kendini
9: tamamen
10: bildi bileli Fenerbahçe.
9: Ya Emrah deyince benim Dinkler'deki Emrah aklıma gitmiş.
10: Yok, yok.
9: Beşiktaş'ta Emrah bizim gibi. Bir şarkı istiyor, koyarsan seviniriz. Papa Ute. Papa hazır.
10: Ha, Papa Ute.
9: Hazır
10: tamam.
9: Hemen. Afro Soul, biz Galatasaraylıyız diye de eklemiş. Yani biz de bilmiyorduk sizin Galatasaraylı olduğunuzu Tolga. Tamam yani. Hazırla sen o şarkıyı bir dinletelim. O onun yeni versiyonu da var değil mi? Afro Soul Papa Ute. Ute Papa. Şeye göndereceğim, Atlas'a göndereceğim. Çocuklar seviyorlar o şarkıyı. Onlar bir dinlesinler. Sen Nedim'cim bir onu hazırla. İstersen hemen onu çık, hem fon müziği olarak hem de dinletiriz arada.
10: Olur, hemen giriyorum o zaman, tamam.
9: Tamam hemen git, BMW'nin fotoğrafları geldi.
10: Bir saniye.
9: Ya da üzerine konuşmayalım, çocuklar bir dinlesinler onu. Sen hemen onu bir çık.
10: Tamam, şöyle istersen bir yorum yapayım ondan
9: yap,
10: sonra.
9: Yap, buyur, buyur. Yap.
10: Şimdi.
9: O zaman papavati'yi çalma, hemen onu şarkı olarak kullanırız.
10: Tamam.
9: Tamam.
10: 2650 kilogram. Ben sana ne dedim? Çok ağır bir araba dedim.
9: Evet. Yani
10: benimki yaklaşık 1.7-1.8 ton. Düşünsene bu 2. hemen hemen 2.7 ton bir araba.
9: Tank mı bu be?
10: Ha, tabii. Şimdi buna 250-300 PS koymaz yani. Yok.
9: Kurtarmıyor.
10: Az gelir. Az gelir. Bir yerden sonra tadı çıkmıyor. Böyle basıyorsun. Gitmiyor.
9: Ben ne dedim? PS'leri yükselteni kilogramları azaltsın. Koltukları moltukları çıkarsın falan. Olmuyor mu?
10: Mantıklı. Mantıklı ama.
9: Hafif olsun araba bayım.
10: Aile nereye oturacak? Tek başına mı sürecek arabayı?
9: O da var arabaya. Onu bak hiç düşünme. Evet. Makineyi çıkarsın. Makine ağırdır be.
10: Olmaz ya. Makineyi çıkarsan araba nasıl gidecek?
9: O da doğru.
10: Bir şey şasiyi tek ne yapacaksın?
9: Sen devam et kardeşim. Ben bu cahili aşım bulamadım.
10: Bu şekilde olur. Bak 3000 motor. Ben sana dedim.
9: 3000.
10: Evet. Buna 2000 motor ne yapsın be abi? Bu bildiğin tank. Almanca'da bizim Panzer dediğimiz tank yani. Panzer. Evet.
9: Ona uçak motoru, uçak makinesi lazım evet. Ona.
10: İki turbo. Bu çift turbo evet.
9: Çift turbo.
10: Tabii tabii. Yani bunu yaptın mı 300 piyese kadar 50-60 piyes çok sağlıklı olur.
9: Raif sen de bak çocuğum be gitmişsin almışsın tank gibi araba sonra piyes çıkaracaksın ama araba güzelmiş Raif. Bir volta verirsin seneye gelince kısmetse. Şimdi afro müzik bir papay utey diyelim mi? Ne diyeyim? Bir dinletelim mi çocuklar? Hadi bakalım hemen. Atlas hazır mısın Atlas'ım?

0: Dedim yazın en çok dinlenen şarkılarından bir tanesiydi. Ben ve dedim kardeşim katkılarıyla Radyo Kral'da sizlerle dinlettik Papa Utey. Ne demek oğlum bu Papa Utey?
1: Onu ben de bilmiyorum abi. Şimdi
0: Afrika. Tolga ne demek Papa Utey falan diye? Fon müziğini ayarlıyor musun? Sen fon müziğini ayarlarken Emrah da fotoğrafı

0: var ve üzerine de şöyle ayran ve salatalan ve ayran diye ekledi.
1: Tatlısı zaten hazır. Evet.
0: Şey diyelim, Yeliz Mehmet hanımefendi bir şarkı söylersin bize. İstediği bir şarkıyı dinletelim.
1: Tabii
0: çünkü
1: olur.
0: Bir zamandan beri yazıyor. Evet. Bizim de bir katkımız olsun. Buyur Nedim.
1: Serfoz'un günaydınlar demiş. Haşim Anne selamlar demiş ve fotoğrafı görüyorsun. Adam Fenerbahçe formasını giymiş. Hazır yani.
0: Aleyküm selam Emracığım. Kusura bakma, karıştırdım. Çok da yakışmış Fenerbahçe forması vallahi böyle.
1: Adam kendisi de yakışıklı. He?
0: Yakışıklı ve evet. Bitti yani,
1: maviş yakışıklı erkek bu.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: Erkek kim benim? Maşallah maşallah.
1: O yüzden.
0: Şimdi Şevket de demiş ki, Oya kardeşim bir de ben de bir şarkı istiyorum. Pascal Terzi, Marina Manolaki, Archipelago. Oo, güzel şarkı.
1: Evet.
0: Bir hazırlarsanız sevinirim.
1: Hemen hazırlıyorum.
0: Terzis, Marina, Archipelagos. Nereden aklına geldi Oya'cığım böyle bu güzel şarkı böyle? Şevket demiş ki sen hazırlarsan, hazırlarken ben mesajlarını okuyayım.
1: Tamam.
0: Archipelagos diye yaz. Evet, ona hiç şüphem yok. Az önce Fenerbahçe takımıyla alakalı yorumlar yapmıştım. Şevket de Kırcaali'den katılıyor yorumlarıyla birlikte. Evet, ona hiç şüphem yok. Takım oturursa muhteşem kadro olur ama bu sene Okan'la bizim işte zor. Bu sene Beşiktaş ya da Trabzon olur gibime geliyor. Nedim kardeşim de Fenerbahçeli deseniz siz demiş. Evet, Nedim de Fenerbahçeli Şevket. Kendisi de Fenerbahçeli. Şimdi.
1: Evet.
0: Zor bir şey.
1: Raif abicime söylemek istedim. Şöyle dediğim gibi abi, temin de söyledim. Sağlıklı bir şey istiyorsan üzerine 50-60 piyes çok güzel, çok tadından doyum olmaz var ya. Gerçekten çok rahat, keyifle sürersin. Hiç arabayı sıkıntıya sokmadan yani. Ama onun üzerine bir şey istiyorsan, şöyle 100-150 piyeslere çıkayım dersen, o zaman büyük değişikliklere hazırlıklı olman lazım. Yoksa aksi takdirde yapamaz. Takdirde olmaz. Motor sağlıksız olur. Yani sıkıntı yapar. İlla bir yerden patlak verir. Ona hazırlıklı olman lazım.
0: Efendim, arabalarla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa, bilgisayarlarla sormak, cep telefonu. Radyo, Radyo Kral FM size daha ne yapsın? Bak her soruya böyle her şeye, özellikle arabalarla ilgili anında cevap veriyor. Aşım Agam'a bir soru sor Nedim Agam'a. Bir isterse fanarlarda virüs duralım, vuruşturalım BMW'leri.
1: Yok. Benimkinde o kadar piyes yok.
0: Kaç piyes senin?
1: Yani benimki şöyle yaklaşık ne kadar? 220'lerde yani falan.
0: Benim geçse 300 var. Sen gene şey yapmışsın. Az ya. Sende. Sen de bunları biraz bildirsene bu ya.
1: Yok yok. Bende bende yok.
0: Raif istersen benim arabamla yani, bir vuruşturalım yaza gelince Fenerler'de bekleriz böyle.
1: Tam piyesleri söylemiyorum duyurulmazsam.
0: Sen geçenlerde bir şey demiştin. Bak şimdi aklıma geldi, Fenerler deyince. Almanya'da Fener'de beklerken, Fenerler yani lambalarda beklerken.
1: Evet.
0: Polis eğer bir yerde bekliyorsa gaza hafif bastığında şey diyordun. Yarışmaya giriyor gibi. Hatırladın mı onu?
1: Şimdi dedi? Şöyle. Işıklardasın.
0: Almanya'da.
1: Yeşil yanmasını bekliyorsun.
0: Evet.
1: Yanında bir araba daha var.
0: Tamam.
1: Çift şerit, tamam mı?
0: Okey.
1: Şimdi aynı anda yeşil yandan sen gaza yükleniyorsun. Yandaki de gaza yükleniyorsa bu, eğer arkanda polis varsa, yani sen basıyorsun, yandaki basıyor, sen sollayacaksın, o sollayacak derken bu bir yerden sonra artık yarış şeyine giriyor yani. Bunu yani polisler o şekilde değerlendiriyor.
0: Çok enteresan bu ama
1: polis
0: sürücü şey değil yani, o niyette değil sürücüler, tamam mı? Yani şimdi
1: gaza... sen belki hiç oralı değilsin, sol şerittesin, aman sağa geçeyim, arkadakini engellemeyeyim, bir önce şeridi boşaltayım diyorsun. Ama sağdaki de basıyor. Evet. Polis yani bunu direkt şey olarak değerlendirebiliyor. Yani yarış. Tabii yolda 70'lik. Sen bir bakmışsın 80-90'lara çıkıyorsun. 100'lere çıkıyorsun. Ama sol şeridi boşaltıp sahaya geçebilmek için bu sefer arkanda polis varsa sıkıntı olabiliyor. Hemen bunu yarış olarak değerlendirip seni ikinizi de kenara çekip ondan sonra...
0: Ceza yazabilir.
1: Tabii ceza veya ehliyetten puan falan tabii oluyor. Bazen de aniden yani ben polislerin, Almanya'da kendi polislerin kendi sayfası var. Speed Cops diye geçiyor. YouTube'da merak edenler bakabilir. Bu tamamen resmi Almanya'nın kendi polislerin kendi sayfasıdır YouTube'da. Speed Cops, tekrarlıyorum sevgili dinleyicilerimiz. Oradan merak edenler bakabilir. Kendi kamerayla gerçek görüntüler bunlar. Yani hiçbir şey oynanmış veya rol yapılmış bir şey yok. Tamamen gerçek görüntüler. İsterse yani polis, bilmiyorum kanunlar tam olarak nasıl, durdurup arabaları kenara çekip anında el koyanları da oluyor yani.
0: Ha, onları mı o sayfada paylaşıyor?
1: Evet,
0: yani kesilen
1: şey,
0: cezalar, evet, işte bak bunlara dikkat edin falan gibi.
1: Kendi kameralarıyla çekip.
0: Aslında güzel bir uygulama.
1: Evet. Direkt aktarıyorlar.
0: Gerçek şey mi o polislerde araç kameraları ya da işte direklerde kameralar falan
1: var. Hatta yanlarında bildiğim büyük kameramanlar da var yani, kamera ekipleri komple.
0: Okey.
1: Tabii.
0: Bizim buradaki gibi.
1: Bizim buradaki, evet. Bizimkilerinde mikrofon dahi yok yani, kameranı arasın.
0: Burada bende de var bir komşu, her sabah fanarlarda ayrı.

0: alıyor. Sonra öteki fanarlarda hep beni soruyor. Çok selam Arban diyor. Çok çok sağlam Arban diyormuş komşusu Raif'in. Onda da BMW M4 varmış komşusuyla birlikte. Komşusunda BMW M4 var. Bizim Raif'te BMW M5 var. Hayır, onda da M4 vardı.
1: Şimdi düşünüyorum da 350 PS 400 metre o ağır araba, benimki daha hafif. Benimki de 200 kusurlarda. Tam olarak ne olduğunu söylemeyeyim. Merak etsin Raif abicim. Bilmiyorum. Aslında 400 metre yapılabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü ben şeyden ağırlıktan avantajım var ya.
0: Sen yarış olarak diyorsun.
1: Evet evet.
0: Ama Almanya'da falan yapma onu. Ne demem de. Aman canım.
1: Yok ya, otobanda. Ha.
0: O yüzden. Efendim şöyle sponsorlarımızı bir okuyalım. Evet. Sen mi başlayacaksın, ben başlayayım?
1: Hemen başla.
0: Hemen başla kardeşim, tamam.
1: Farmogöz Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleri hizmetinizde. Alman devire Haupt PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan pancur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres: İskeçe Sakarkaya yolu 6. kilometre. Telefon 2541031506, cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya, Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Celal abicim, tatildesin. Hayırlı tatiller diliyorum sana ve güzel ailecine. Mert Avcı, sana da sesleniyorum Mert'im. Sen de tatildesin, tadını çıkarıyorsun. Güzel güzel fotoğraflara gönderiyorsun gruba. Fotoğraflar ayrı bir güzel. Neyse.
0: Benden de iyi tatiller diliyorum, evet, ailelerine. Kıdap Fandazopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Kıdap Fandazopoli Sto.
1: Selam.
0: Seni
1: test etmek istedim.
0: Yes. Yeah. Evet, Kıdap Fandazopoli Arabacıköy Bekirli arasında yolun üzerinde Kep'in yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi. Kıdap Fandazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteğiyle yepyeni enerji kapısıyla Bekirli yolu üzerinde Kep'in yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandazopoli. ESPA programı alan aileler için tabii ki bedava, ön kayıtlar için ve detaylı bilgiler için Facebook ve Instagram'da Kıdap Fandazopoli olarak yazıp oradan değerlendirme yapabilirsiniz. Kriterleri okuyabilirsiniz, yorumları okuyabilirsiniz, telefon edebilirsiniz. 694-57-57-177, 693-28-96-372 Kıdap Fandazopoli. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, hepsi Kıdap Fandazopoli'de. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Kıdap Fandazopoli. Tebrik ediyorum kendilerini, kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim sezonu içinde başarılar diliyorum efendim. Gerek ailelere, gerek öğrencilere, gerek bu tür öğretim ve eğitim kurumlarına. Ve Deli Fişek geldi. Aga, siz alanı boş buldunuz, sallıyorsunuz. Tepişir mi o BMW'ler veya 400 metrede demiş. Arkadaş, çok güldüm. Hadi destur. 200 HP'lik BMW zaten 180 max gidiyor. Ağlayacağım geliyor.
1: İşte ben aşağı yukarı attım onu. O kadar değil. İşte ben tam piyasa söylemiyorum. Herkes böyle yakından böyle bir... Ben 200 diye atıyorum öyle.
0: 200 diye attı.
1: Ama İstersen 300 diyor. Mü, 350 mi, o bana kalsın.
0: Ha,
1: merak
0: bak,
1: eden
0: bak,
1: geliyor orada yakından bak, heyecanı yaşıyor.
0: Bravo, bravo BMW Nedim kardeşim. Tabii. Şimdi Deli Fişek, istiyorsan gel 200 beygir diyor arkadaş da. O beygirin yanında katırı var, eşya var, bilmem ne var. Onlarla birlikte o beygirler bayağı bir yükseliyor. Teşekkürler Destur, tabii ki Deli Fişek. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin bütün esnafımıza da. So, şimdi... Tam 400 metrede tutuyorum, 180 karışıyor demiş. Tam 400 metrede tutuyorum, 180 karışıyor demiş. Ne demek istedik şimdi abi, ben anlamadım.
1: 400 metrede 180'i rahat çıkarıyor yani.
0: Ha, 400 metrede 180
1: evet,
0: ne rahat çıkarıyor. Okey, onu bir yani deneriz.
1: 2.7 ton bir araba için güzel bir hız. Gerçekten, 350 beygir. Gerçi ben şöyle, benim emice var ya.
0: Evet.
1: Beraber geldiğim amcam Arabacıköy'de, onda 500 beygir BMW var. Raif abicim, o kadar istiyorsan onunla bir deneriz. Şöyle için böyle bir rahat olsun yani.
0: Yani. Şimdi Oya kardeşim şarkısına geçeceğiz ama ondan önce Dürüm Gökçeler bu.
1: Sto Selero.
0: Ya bu tamam endaksime. Okey. Dürüm Gökçeler açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler efendim. Baktınız acıktınız. Saatler baktınız 12-1'e doğru geliyor. Gökçeler etrafındasınız. Dinkler, Karaçanlar falan. Nereye gidiyorsunuz? Dürüm Gökçeler'e. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler. Çift katlı club sandviç ama tek kat fiyatına hamburgerler, ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et döner denedim. Harika lezzetli yapıyor Dürüm Gökçeler. Çeşitli salata ve diyet salata. Çıkın çıkın gidin. Harika lezzetli malzemeyle hazırlanan dürümleri bir yiyin, bir deneyin. Çünkü orası Dürüm Gökçeler. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulaklarında bir lezzetini bir tadın efendim. Kaliteli ve temiz ürünlerin çok çok uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta size hiç ama hiç uzak değil. Bir telefon kadar da yakın. Pazar günleri de açık. Siparişlerinizi evinize, iş yerinize, tarlanıza da getiriyorlar. Soğumadan hem de 6.97 22 025 50. And finally Instagram dürüm 800 Face'te de dürüm olarak takip edin. Afiyet olsun. Hayırlı işler diliyorum Dürüm Gökçeler'e. Çıkın çıkın gidin durun yiyin. Dürüm Gökçeler. Şarkıya çıkıyor muyuz Nedim kardeşim?
1: Tabii ki.
0: Ver bakayım oradan terzisi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Nedim'im, paket sende at bakalım tak. Oh yürüme. İşte böyle anlanan. Tosteki to Bobo'ya kadar gidiyoruz. Tosteki Bobo.
1: Bekirli. Böyle gitti.
0: İşte Bekirli. İşte Bekirli'de. Efendim siparişlerinize göre Tosteki Bobo'da kokoreç var. Oğlak kuzu zaten var. Bütün yaz boyunca Eylül ayında da her cuma var. Ondan sonra ekstra siz artık ne kadar istiyorsanız pirzolar, köfteler, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Efendim mangalın kokusu, etin dokusuyla ateşle dans eden lezzetler İdrisey'den Bobo Bekirli'de. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den özellikle yaz aylarında Ağustos Eylül'de de gece geç saatlere kadar çok çok uygun fiyatlarıyla hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Senin gönderdiğin az önceki fotoğrafları da gördüm.
1: Evet.
0: Böyle çevirmeler hazırlanıyor.
1: Adam asmış onları.
0: Valla 4-5 tane. Helal olsun babaya. Çeşitli salatalar var, orektikalar var, iştah açıcı mezeleri bulabilirsiniz. Sandviçler, çok çeşitli içecekler, geniş menüsü, yemeklerden sonra soğuk kavun ve karpuz. Tosteki to Bobo'da. Instagram'da da Tosteki to Bobo olarak takip edin. Pelekiti Roda biz Bekirli'de. Telefon numaraları, iletişim bilgileri orada var. Bekirli'de ustamız. Buyurun Nedim.
1: Arabacıköy'de dinleniyoruz muhtemelen. Oraya da Canlı Gölü'nden selamlar. Şermin ablam, Yüksel abim, Kireçiler'de dinleniyoruz.
0: Okey, Kireçiler, Arabacıköy. Teyzeme, çok
1: selamlar.
0: Evet. Radyo Kral'dan teşekkür ederiz dinleyicimize, bütün dinleyicimize. Belçika'dan mesajımız vardı. Papa Ute'yi sorduk ya.
1: Ha, evet, anlamını söyledi.
0: Anlamını söyledi. Babasını kaybetmiş biri söylemiş onu diye yazdı İsmet. Papa Ute baba neredesin demek diye biliyorum demiş İsmet de. Katılımcı, aktif bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Belçika'ya çok selamlar. Cermiyo'ya da selamlar. Geldi. Kim geldi? Bandera. Karabel.
1: Tamam. Şimdi tutukla ikiye.
0: Şimdi tamam. Günaydınlar, hayırlı günler. Nasılsınız beyler? İki tane çiçek yan yana gene mi geldi?
1: Gene mi geldi bu?
0: Niye iki tane? Sen de geldin. Üç tane çiçek olduk.
1: Üç işte. Olduk. Üç tane Gülcaz.
0: Karakız Hanım benim. Koparayım o beni.
1: Hoş geldin Banderas.
0: Hoş geldin. Günaydın Aşım abicim. Kolay gelsin diye yayınlar. Hüseyin Mümün çok zamandan beri kayboldun. Teşekkür ederim kardeşim. Sana da kolaylıklar. Ve Hacı Beder. Günaydın agalar.
1: Dün gördüm onları.
0: Ha gördün mü onları?
1: Dün gördüm onları. Dün yolda onlar da
0: Dedim sen de dün herkesi görmüşsün bu.
1: Dün hepsi yakaladı beni evet. Dün var ya şöyle bir seslendi arabadan Hamdici. Ondan sonra Hüseyin de yoldaydı. Yürüyordu böyle. Nedim diye bir seslendi. Döndüm lan dedim.
0: Düden boş oluyor. Nedim. Benim düdükler nerede bugün ya?
1: Sen ne yaptın düdükler?
0: Vallahi çıkarmamışım sabah bak düdüklere. Ya neyse. Evet. Sen oku. Ben bir ön okuma yapmak mecburiyetindeyim.
1: Evet evet.
0: Yani bu arkadaşlar harika mesajlar atıyorlar bize de. Ön okuma şart. Bir bakayım. Sen bir devam et istersen. Evet.
1: Sağ olsunlar, hep eksik olmasınlar, seslendiler. Çalışıyordular herhalde beraber arkadaşlar. Seslendiler. Günaydın çocuklar, günaydın amcim, Hüseyin'cim, günaydın Hacı Bedel. Hepsine, cemi cümlenize günaydınlar efendim.

0: Hayır. Şimdi benim arkadaş güzel yazmış. Bir tanesini böyle bir okuyayım ama üzeri kapalı okuyacağım.
1: Evet.
0: Ermen Toroğlu'yu biliyorsun. Eski hakemlerden spor yorumcusu.
1: Evet.
0: Okey. Ermen Toroğlu anlatmıştı yıllar önce diye. Hacı Beden göndermiş bunu. Adana'da bir maçta futbolcuya kırmızı kart çıkarttım diyor Ermen Toroğlu. O anda tribünlerden çıt yok derken Haydari gür sesli bir seyirci, bir taraftar kapalı tribünden bağırmış. Erman! Erman ananı Boğaz Köprüsü'nün ortasında Abdülhamit'in saz heyeti öpsün. Hem Asya hem Avrupa seyretsin demiş. Tabi o başka türlü orada da. Sonra merak ettim, araştırdım. Abdülhamit'in saz heyeti 39 kişi mi? Erman Hoca bunları yazsa valla Aziz Nesin'i geçer yemin ederim, çok da güzelmiş. Bak hem Avrupa hem de Asya dinlesin. Erman Hoca da tabii toparlanamıyor baştan, diyor bir araştıralım bakalım kaç kişi var heyette. 39, 40 lira aslında da o 39'lar. Diğerini okumayacağım Hüseyin'im. Onu çeviremiyorum. Trans yetim yetmiyor ona.
1: Bu Hüseyin Hacı Beder Göner değil mi?
0: Yani.
1: Ya bu Hüseyin'le Hamdi var ya, bunlar süper ikili var ya. Bunlar bunlar evet. Alem adamlar bunlar gerçekten. O yüzden bunlar bir araya geldi mi Allah Allah. Gerçekten.
0: Bazen toplaşıyoruz bir Haliloğlu falan, o bazen arada böyle kahve içiyoruz 3-4 kişi, iyi bir muhabbeti mi göreceğim, bir geyik muhabbeti.
1: Adamlar süper ikili gerçekten.
0: O yüzden her zaman bir ön okuma yapacaksın şeye.
1: Evet, muhakkak. Seviliyorsunuz çocuklar gerçekten, evet. Süpersiniz. Evet, İkiniz de süper ikili. Ben o şekilde adlandırıyorum sizi.
0: TBT grubuna da kolaylıklar diliyorum. Günaydın Nedim kardeşim. Günaydın Haşim Bey demiş. Cübbeli Aydın Lefteris hocamız geldi.
1: Vay Aydın Lefteris abicime hoş geldin. Evet. Geçen program çıkışı yakaladı beni köşede.
0: Aydın Lefteris.
1: Evet. Bir de
0: anam seni de herkes yakalamış mı? Allah'ım ya.
1: Senden ötürü be ya. Senden ötürü ünlü yaptın ya beni.
0: Ünlü oldu geçti sen. Ne diyor Lefter hocamız?
1: Nasıl seslendi bana biliyor musun? Şu inanır mısın şöyle gökyüzüne her tarafa sağa sola bakmaya başladı. Nedim abi, Nedim abi.
0: Nedim abi diyor.
1: Dedim yok artık estağfurullah. Daha neler, üstüme iyilik sağlık dedim.
0: Abi Aydın senin yaş 50'ye yakın, 50-55, ben Nedim abi ne?
1: Döndüm dedim abi estağfurullah dedim. Nedim abi ne alaka dedim. Yani. Olurum dedim. Şöyle geldi, iki çift sohbet ettik böyle, ayaküstü biraz tanıştık.
0: Aha.
1: Muhabbet derken fotoğraf çıktık falan. Ben bunu da Haşim abiye şey yapacağım dedim.
0: Aa, göndermedi Aydın.
1: Unutmuş olabilir.
0: Unutmuş. Aydın, evet. Lefter Aydın hocam. Kıymet hoca çok, nefesi çok kuvvetli.
1: Evet. Çok. Yakından biraz belli etti böyle.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hissettin değil mi?
1: Hemen hissettim. Hemen geçti o bana. Hemen geçti o bana.
0: Sağ olsun hoca, ben bazen nazara geliyorum. Aydın hocam diyorum, bir okur musun? Okuyor. Vallahi mesafe fark etmeksizin. Nefesi evet. Kuvvetli adamım ya.
1: Aydın abicim hoş geldin. Günaydın'a bu arada. Bir tanesin.
0: Bir tanesin Aydın'ım. Teşekkür ederim. Benim çiçeklerim, beni özlediniz mi? Ah benim kara suratlı kızanlarım demiş.
1: Abi sen özlenmez misin? Seni özlemeseyim ben ölsün zaten. Ne diyorsun sen? Sen özlenmez misin?
0: Ve evet. Var mı başka bir şey aktarmak istediğin bir şey?
1: İstersen.
0: Bir sponsorumuzu tanıtalım. Şarkı arası verelim mi?
1: Tamam. Benim.
0: Village Market Seloro. Bu nereye yaptı
1: o? Seloro. Gökçeler.
0: Gökçeler. Ha, bravo. Egin. Village Market Seloro efendim. Süpermarkette kazançlı alışverişin adresi olduğu Village Market Seller olarak Instagram'da takip edebilirsiniz. Sürpriz kampanyaları hemen hemen her gün var. İndirimli fiyatları var Village Market Seller'ı. Akıllı ve ucuz alışverişiyle kaçırmayacağınız fiyatlarıyla hepsi Gökçeler'de efendim. Evlere servis hizmeti de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerde evlerinize servis var. 694-516-40-15 telefon numarası. Çalışma saatleri pazar günleri 9-1. Diğer günler sabah 7'den akşam 11'e kadar. Village Market Seller'da, ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Ve meşhur DM Alman ürünlerini yazın başında getirdiler. Kapış kapışa gidiyor DM ürünler. Village Market Seller'a kolay gelsin hanımefendiler, oradaki olan herkese.
1: Ne yapalım, şarkı arası mı yapalım?
0: Evet, bir şarkı arası yapalım. Tamam. Şöyle güzel.
1: Şöyle bir...
0: Okey, hadi bakalım.

0: dedim açtım mikrofonları ona göre.
1: Açtın evet.
0: Açtım.
1: Yayındayız.
0: Yayındayız. Porsche Esat geldi. Esat'ım hoş geldin. Guten Morgen. Günaydınlar. Kalimera. Canlar. İyi yayınlar. İyi programlar dileğiyle. Yahara. Yahara'dan vre palikarya demiş.
1: Kalimera kalimera.
0: Kalimera palikarya.
1: Good morning Esat abi. Esat abi mi göndermiş değil mi?
0: Esat abi. Porsche Esat göndermiş. Fincanla birlikte. Fincan
1: Esat
0: güzel.
1: Esat abicim günaydınlar. Kalimera. Good morning. Good morning.
0: Good morning. Alles klar. Dobro. Alles klar Esat'ım. Ne kadar güzel bir şey bu böyle be.
1: Arabası güzel Esat abim.
0: Arabası da güzel. Fincan da güzel. Baksana be ya. Hasta oluyorum böyle fincanlara. Vur bak vur bak. Bak. Bir gör azıcık be bak. Dedim.
1: Dün geçtim yanımdan dedim. Belki görürüm böyle.
0: Oradan gördün mü?
1: Görmedim göremedim. Yol üstünde park ediyorsun genelde. Orada hep bakarım ben.
0: Porsche.
1: Orada mı diye tamam Porsche? Yok. Evet, orada yoktu ama. Kendisi hayır. Gezmelerdeydi.
0: Gene tatilde adam mı ya?
1: Adam onda. Tatilde tabii.
0: Esat'ım benim canım. Porsche Esat'ım benim. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Ali Bey, hoş geldin. Nerede kaldın sen dayı demiş. Ay.
1: Ali sen... Alioğlu.
0: Ya be bizim Ali bu.
1: Hoş geldin Ali'cim evet.
0: Nerede kalmış?
1: Ali abicim.
0: Şey, dinleyici bazen şey yapıyor yani açıyor böyle şarkı arasında reklamlara geliyor. Ah bunlar yok burada.
1: Evet tık, tamam kapıyorum. Tamam açma abi bugün yayındadır. Ha,
0: sabret bakalım azıcık konuşacağız mı konuşmayacağız mı? Susak ağızlı kapçı ağızlı.
1: Bir 5-10 dakika bekle.
0: Ya dayı buz dokunmasın demiş. Dokunmaz. Yok dokunur var dokunmaz sen merak etme. Şimdi var mı sende herhangi bir okumak istediğin bir şey? Ne demin?
1: Şimdilik bir bakayım şöyle sen o sırada.
0: Ben o sırada Master Travel'i tanıtayım mı müsaadenle?
1: Tabii
0: Master
1: ki
0: Master Travel moralı var. Şerileydi güzel. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar efendim. Master Travel tempo turizm ile her gün 20 euro İstanbul'a götürüyor efendim. Haftaya bu arada bilet vereceğiz. Saat 11 reklamlarından sonra.
1: Tamam.
0: İki bilet verelim My Club'da Sefo için.
1: Sefo için. Tamam. Ona göre hazırlık yapalım.
0: Ona göre hazırlık yapalım.
1: Dinleyicimiz de hazırda olsun.
0: Evet biliyorsunuz.
1: Sorular gelebilir.
0: Aynen. Pazar günü 23 Ağustos'ta Sefo My Club'da olacak. Onun biletleri 10 tane bilet bizde de var. Vereceğiz efendim. Bugün 2 tane, yarın 4 ve öbür günde 4 tane biletleri vereceğiz. Sefo'ya gidin, eğlenin. Kral FM işbirliğiyle Radyo Kral'la birlikte. Ama önce Master Travel, Let's Go, Yunan Adaları'na ve ekonomik paketlerle tatiller ve tabii ki bütün havayolu şirketlerine, bütün hem yaz boyunca hem kış boyunca bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini de buluyor. Master Travel, 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyor. Balayı paketleri var, gidin, yüz yüze görüşün. Ha işimiz var, gidemiyoruz, sosyal medyadan yazsak olur mu derseniz o da olur. Instagram ve Facebook'ta Master Travel olarak yazın. İnternet sayfaları da var. mastertravel.gr olarak araba kiralama hizmeti var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Master Travel her akşam tempo turizm ile 20 euro İstanbul efendim. Ali'cim söyle canım. Kolay gelsin Ali. Ve Çilek İmobilya bu aydan itibaren...

0: Mikrofona ona göre şey yapmış. Dedim mikrofon. Koray soruya seni. Koray'la ben konuştum ama Ali ne soracak Koray benim? Mert canımın için Mert'i sen.
1: Dur bir bakayım bir yoklama yapayım burada mı?
0: Yok ben bir yokla bakalım sen evet. Mert tatilde ya şey diyorum ya rahatsız etmeyelim.
1: Evet evet.
0: Belki. Şey belki yağ falan sürüyor güneşten yanmasın diye ne? Bir sen arkadaşı Mert arkadaşı bir şey bakalım bir şey. Efendim Çilek Mobilya Epipla Çilek. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bütün ürünler 3 yıl garantili Çilek Mobilya'da. Facebook'ta Çilek Xantip Pediko Epiplo. Bitişik şekilde yazıp takip edebilirsiniz. Telefon numarası 2541-06-89-01 Pardos Apollonos 8'de yani normal adreste bulmak istiyorsanız konum olarak ya da buradaki tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen yanında Çilek Mobilya. Güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok ama çok çeşit halılar ve lambalar. Hepsi Çilek Mobilya'da. Çilek Mobilya puyner
1: efendim? Diplap to Lidl.
0: Teliyoruz. Aftoyim. Çilek Almanca nasıl? Mobilya Çilek Mobilya.
1: Doğru mesos.
0: Kalan Maxit. Ben yani Çilek Mobilya.
1: Meyveyle hiç aram yok. Hiç.
0: Almanca nasıl bak çocuğum? Çilek
1: Erdber mi? Neydi o?
0: Eben'in ne ebesi?
1: Yok ya Erdber.
0: Ha Erdber. Ben Eben falan diyor. Aldım ya. Neyse Çilek Mobilya Almanca nasıl yazın bakalım. Dinleyeceğim.
1: Meyveyle hiç aram yok. Hiç,
0: tamam bacanım meyveyle aran yok da çilek Almanca nasıl insan bilmez mi onu? Kavun nasıl kavun? Mus?
1: Mus banana.
0: Sopa. Okey. Şimdi var mı okumak istediğin bir şey?
1: Erdber'di evet. Erdber.
0: Erdber. Çilek.
1: Evet.
0: Erdber mobilya. Çilek mobilya. Hangi güzel şarkı yazdırdın bize?
1: Bir bakayım.
0: Tamam.

0: Sakarya'yı dinliyormuş Necip'im. Hoş geldin Necip'im. Nasılsın? İyisin? Nereden dinliyorsun bizi? Nerede bulunuyorsun? Bir yaz bakalım. Merak ettim şimdi. Köyde mi dinliyorsun? Yoksa iş yerinde misin? Neredesin? Necip'im hoş geldin. Necip bizim köyün yakışıklarından bir tanesi.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Sakarya'da hep yakışıklılar var.
0: Sadece yakışıklı gezer bizim köyde.
1: Maşallah maşallah.
0: Hepsi birbirinden yakışıklı.
1: Radyo Kral'dan Sakarya'daki Necip ve Şaba.
0: Şaba, evet. Vay Necip'im benim.

0: Dün görüştün Adnan'la, bir mesaj göndermiş.
1: Günaydın Aşam abi, günaydın dedin, evet. Kahveniz sıcak, keyfiniz yerinde, gününüz güzel olsun. Bizden size kocaman selamlar. Eyvallah Adnan'ım benim, hoş geldin.
0: Teşekkürler.
1: Nasılsın arkadaşım, iyisin inşallah.
0: Sağ ol Adnan, teşekkür ederiz. İyi günler size de, kolay gelsin.

0: Hani bu şarkıyı beğeniyor musun? Güzel değil mi Toros?
1: Kesinlikle abi. Böyle
0: farklı bir tınıyla geliyor. Ve Toros'u da tabii ki cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu, İskeçe'de Panagi Çaldar 69'da İnanlı'da caminin karşısında Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere 3 yerde 3 mıntıkada cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu hizmetinizde. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturaları Timologo ve Apodix'leri hazırlıyor Serhun dostumuz. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini hallediyor. Siz hiç koşmadan bütün kağıt işlemlerini Serhun hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. 698-77-99-377-724 saat arayabileceğiniz telefon numarası, telefon numaralarını ve diğer iletişim bilgilerini görsel olarak da Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun bitişik şekilde yazıyorsunuz ve takip ediyorsunuz.

0: Ve Nedim'im bir bilet verelim Sefo için. Fon müziğini değiştirdiğinde bana haber ver. Çünkü kulaklıklar sende, ben duymuyorum.
1: Şöyle geçiş yapıyorum.
0: Yap kardeşim, yaptım. Işte. Harikasın. Teknik olarak da süper geldi.
1: Halleluya.
0: What? Halleluya. Okey. Nedim, Adnan kardeşimiz yazmış. İyi değilim. Moralim bozuldu. Akşamki maçtan sonra demiş. Elimizde Ferrari, Porsche varken biz Fiat sürüyoruz. Nerede bıraktık? Oradan devam demiş. Arkadaşlar, Adnan da Fenerbahçeli ya. Demiş evet. Fenerbahçe'nin çekisi
1: bayıldı. Seni be. Kesinlikle anlıyorum Adnan'ım ama yapacak bir şey yok yani. Bizde oyuncular sağlam da yönetim.
0: Gerçekten yok. Çok güzel oyuncularınız var da bilmiyorum niye böyle.
1: Olmuyor. Ne nazarım yapsak
0: var,
1: olmuyor.
0: Nazarım var üzerinizde acaba, ne demek?
1: Evet.
0: Biraz da dönüş günü geldi, ondan moraller de bozuk. Hazırlık yapıyoruz demiş.
1: Çiler Adnan. Ablacım selam göndermiş. Çiler evet. Ablacım kuzenim olur kendisi, akrabam olur.
0: Biliyorum.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın, kolay gelsin.
1: Gökçeler asfalt boyuna.
0: Gökçeler asfalt
1: boyuna. Cümleten selamun aleyküm diyelim. Kolay gelsin tüm esnafımıza.
0: Kolaylıklar. Dönüş hazırlıkları yapanlara kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tekrar izinler bitti. Oradan izin bitti. Yavaş yavaş bugünlerde, bu haftada dönüşler başlıyor.
1: Evet, evet.
0: Hayırlı
1: kesinlikle.
0: Yolculuklar yavaş yavaş. Evet, moraller bozuk olabilir. Tekrar dönüyoruz ama zaman çabuk geçiyor. İyilik sağlık olsun.
1: İnşallah evet. Seneye diyeceğiz yani.
0: İnşallah.
1: Seneye.
0: Evet. Ve şöyle Nedim'e tatil yapacağım. Tatlı yapacağım size demiş. Tatilden geliyorum. Baksana baya.
1: Senin acilin tatile ihtiyacın var abi.
0: Yok baya, bırak Ali'yi duymadım. Neredesiniz siz gene diyor. Ali radyo dinlemedi, bize soruyor. Neredesiniz siz diye, ne diyor. Buradayız ve nerede olacağız Ali? Ay Allah'ım ya.
1: Ne tatlı yapacağımız bize Çiler ablacığım?
0: Ha, ne tatlı yapacağım bize? Söyle bak, iyi söyledi vallahi. Kuzen mi? Sader?
1: Evet evet. Akrabam. Okay. Evet.
0: Şimdi Nedim'im. Sefo'ya bir bilet veriyoruz.
1: Verelim. Ona Sefo'ya göre bir yarışma mı yapacağız?
0: Evet nasıl? Yapıyoruz. Bize ilk 5 sponsorumuzu gönderen ilk dinleyicimize bir bilet. 25 Ağustos. Harika bir parti var. My Club'da kaçırmayın efendim. Sefo geliyor. Şu Demet ablamdan şarkı söyleyen genç arkadaşımız geliyor. Ondan sonra da After Night Party devam edecek. Sefo'dan sonra ilk... Bize ilk yazan 5 tane sponsoru soruyoruz. Sponsorlarımızı her gün hemen hemen duyuyorsunuz. İlk gönderene hemen bir bilet veriyoruz Sefo için.

0: Hemen geldi. Dosteki Tubabu, Village Market, Gülali Gold. Hayır, Gülali Gold yok. Çilek Mobilya var. Avindrain var. Yanlış. Oya kardeşim gönderdi.
1: Orada virajın dışına çıktı işte. Orada yanladı. Araba bak, yanladı orada.
0: Yanladı araba. Dikkat et. Ablanda ne araba var?
1: Onda Audi vardı.
0: Audi ha. Audi, doğru, evet. Audi vardı. Audi ya. Dosteki Tubabu okey. Village Market okey. Gülali Gold sponsorum değil. Sponsorumdu. Evet. Çilek Mobilya okey. Avindrain bir tane len kaçırdı.
1: Evet, bir tane. Ama olacak. Düzeltecek.
0: Veremem bilet.
1: O hemen. Hemen. Hemen düzeltir o.
0: 5 tanesini göndermeniz lazım. 5 tane sponsorunuzu gönderin. Sefo'ya bir bilet Radyo Kral'dan, BMW Nedim'den ve benden. Biletler yarın 4 tane vereceğiz. Cuma günü de 4 tane veririz Sefo için. Hadi bakayım.
1: Almanya dinliyormuş. Haytunçum hoş geldin. Günaydınlar. İş yeriniz muhtemelen. Malochen, malochen, ima malochen. Vayta.
0: Malochen, malochen, vayta, ima vayta. Egal.
1: Gönderdiğin parçaları bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Şimdi biliyorsun 4 ekran muhabbet, sohbet, haberleri, güncelleri aktarmaya çalışıyoruz. Haşmayı burada sakinleştirmeye çalışıyorum. Adam yerinde durmuyor zaten.
0: Bazen dinleyicinin istediği şarkıları yetiştiremeyebiliyoruz. Oluyor.
1: Evet.
0: Affoluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çilal Hanım demiş ki siz şarkımı çalın tatlı benden demiş. Istedi. Davul tamam. Zurna istedi Çilal Hanım.
1: Davul zurna yani, sabah sabah.
0: Davul zurna istedi. Siz davul zurnaları çalın tatlı benden dedi.
1: Çilal Hanım hayırdır? Ne oldu? Rüyanda mı gördün davulları?
0: Evet, bu arada 5 tane sponsorumuzu yazın. Sefo'ya biletler bizden. Bugün 2 tane veriyoruz bakalım. Yarın 4 tane de ve Cuma günü de 4 tane vereceğiz. Pazar günkü bu parti için.
1: Bu arada Mert de geldi yayına. Dinliyormuş şimdi bizi. Mert'im. Şimdi şöyle. Tatildesin. Tadını çıkarıyorsun. Hakkındır tabii. Yani her yıl olduğu gibi her bir insanın tatile çıkma ihtiyacı muhakkak vardır. Sen de tatile ayrıldın. Güzel tatilde güzel fotoğraflar gönderiyorsun böyle.
0: O güzelmiş hani, kafeteryayı falan beğendim. Mert ben de gördüm. Çok harika bir fotoğrafı o kardeşim benim. Bak o sıcakta sen nasıl dayanıyor biliyorsun.
1: O güneşin altında yalnız biraz dikkat etmen lazım. Bir güneş kremi sürdün mü, ne yaptın?
0: Sür canım sür yani, güneş kremi sür, kendine sür, etrafa sür.
1: Aman aman yanmayasın oralarda yani.
0: Nerede, taş yüzde mi Mert, ne taraf?
1: O başka yerlere gitti galiba, hem de güzel yerlere gitti. Bak şimdi ne güzel fotoğraflar gönderiyor. Bak ağaçlara bak, denize bak. Gördüm. Denize bak.
0: Deniz masmavi yani, ya.
1: Masmavi. Masmavi. Denizin içi görünüyor resmen. Gözüküyor. Yani böyle bu kadar berrak su yani. Vallahi helal olsun Mert'im.
0: Yaz bakalım canım.
1: Fotoğrafları görünce böyle bir kendinden geçti. Ah ben de isteyeyim orayı dedi.
0: Çok
1: ben
0: güzel de kadro, çok güzel kadro.
1: Yok yani hastası oldu Aşmam. Nasıl olacak bilmiyorum. Oraları bir getirsek mi Aşmam abi? Bir gezdirsek oraları. Of of of.
0: Verdim tamam, iyi tatiller canım benim. Okey, Ağustos'un birinden itibaren başlayan indirimler de yine Perhom'da, züccaciyecimizde efendim. Mangalda %30 indirimler var. Kristal ve porselenlerde %40 ve diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler Perhom. Sedan ve Perihan'da Tiraz 3'te Xanti İskeç'imizde. Buyurun Nedim'im.
1: Yasemin kuzenim gelmiş Dinkler'den. Bak ne güzel.
0: Merhaba
1: fantastik
0: Yasemin.
1: Fantastik içiyor.
0: Klasik biliyorsun. Kahvemiz.
1: Ve bir tane fantastik.
0: Vallahi,
1: bir tane.
0: Bir de bol köpüklü yapmış
1: bol
0: böyle.
1: Bol köpüklü böyle. İyi çalkalamış onu. Bari, çok güzel olmuş.
0: Maşallah.
1: Kendisinin fotoğrafını da göndermiş. Kuzenim hoş geldin.
0: Yasemin Hanım merhabalar.
1: Günaydınlar. Günaydın. Nasılsın? İyisindir inşallah. Bizim Cemal'i oğlan ne yapıyor? Halil'im ne yapıyor, iyisiniz hepiniz?
0: Beşiktaşlı Cemal'i.
1: Beşiktaş.
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum.
1: Kartal hareketini nasıl yapıyor biliyor musun?
0: Evet.
1: Vay vay vay vay. Hoş geldin kuzenim, hoş geldin.

0: Hayır. O şekilde deli fişek kabul etmiyorum. Şu anki okuduğum sponsorlukları söylüyorum. Yani eski sponsorlarımdan falan değil. Bana ilk yazan sponsorlarımı söyleyene dedin hiç kıvırma demiş deli fişek. Şimdi Oya Hanım gönderdi. Oya kardeşim gönderdi de onlardan bir tanesi değil. Evet. Şu anda tanıttığımız sponsorluklar yani. İmamoğlu Elektrik, Hasan Ekonomi Market, Sao Beron'da. Hiç kıvırma, hiç kıvırma. Bırak. Deli bir şey.
1: Dinleyici bir tane. Vallahi
0: zehir gibi hiç. Yani radyo programı dinleyicisi harika.
1: Anında yetişiyor var ya.
0: Bilgi birikim var, anında cevap var falan. Ya oğlum her zaman söylüyorum. Biz söylediklerimizden sorumluyuz. Sizin anladıklarınızdan değil diye. O mikrofonu
1: kullanıyor. Benim söylediğim beni alakadar, senin anladığın seni alakadar.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Aynen. Evet, bu arada Sefo'ya biletlerimizi veriyoruz. 5 sponsorumu ilk bana mesaj olarak 5 sponsorumuzu gönderenlere bir bilet vereceğim. Evet, bekliyorum bakalım biletler Sefo için.
1: Vay vay vay vay, Demet ablam hoş geldin.
0: İşte
1: o. Otur be şöyle.
0: O hazırlasak o şarkı, onu dinletelim.
1: İyi, iyi olur değil mi? Şöyle vallahi bir çalsak iyi olur. Evet. Tamam, dinleyici de bir okay. Hazırlamış ol, tamam.
0: Şimdi sen ona baksa bir, sen hazırlayınca bir dinleyelim. Herhangi bir şarkı varsa Nedim'in. Ben de bu arada sponsorumuz olan Güneş Gold'u sponsorları söylüyorum zaten. İskeçemizde Güneş Gold efendim, kuyumculuk, zarafetin ve mükemmelliğin, şıklığın, kalitenin ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki yeni ve değerli adresi oldu. Güneş Gold Kuyumculuk. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyayla eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası yaza damga vurdu. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. Mikhail Karoğlu 22 A'da, artık biliyorsunuz şehir merkezine çok çok yakın yerde gidip Atilla Bey'le kazançlı alışveriş yapabilirsiniz. Yatırım için kendisinden bilgi ve tavsiye alabilirsiniz Güneş Gold'da. Hazır mı?
1: Hazır.
0: Hadi bakayım.
1: Şöyle bir mesaj gelmiş.
0: Tamam.
1: Nedim, biz iyiyiz diyor, siz nasılsınız? Vallahi yuvarlanıp gidiyoruz be kuzenim. Allah'a şükür. De bak burada. Haşmam dediği gibi şu 3 günlük şavuk dünyada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz be. Biz de kendi çapımızda. Ne yapalım?
0: Aynen.
1: İyi. Elhamdülillah diyelim.

0: ayarladım 5 filin.
1: İşte bu Sefo'ya hemen geldi. Doğru cevap geldi. Cemil Buran'dan geldi Nedim'im. Perihon, Avin Drive, Steak to Bobo, Çilek Mobili ve Güneş Gold dedi. Bir bilet veriyorum Cemil Buran. Cemil sen Almanya'ya kaçtın. Bileti istersen buradan birine verebilirsin. Sefo için bu dinlemekte olduğunuz arkadaş pazar günü My Club'da olacak, harika bir parti düzenliyor. Teşekkürler. İlk biletimi hemen verdim.
2: İlk Cemil alkışlar Buran'a. Da benden geliyor hemen.
1: Ben alkışı.
2: Helal
1: harikasın,
2: olsun.
1: Harikasın dedim. Tebrikler Cemil Buran. Cemil'in biletin Almanya'dasın. Sen istersen birilerine, buradan birilerine verebilirsin. Gerçekten pişman olmayacağınız harika bir eğlence. Pazar akşamı Sefo ile sizleri bekliyor. Ver bakalım dedim.

0: Demet ablam gelmeyecek mi? Demet ablam belki seneye gelir Demet ablam.
1: Yok, Demet ablam yok. Yani yok, bu sene gelmez.
0: Sefo geliyor. Evet,
1: Sefo Bobo gelecek. Beraber gelince karışıklık oluyor.
0: O bayağı da pahalıya çıkar yalnız onlar. Öyle tabii. Kolay gelmezler tabii. Bobo, Güneş Gold, Çilek Mobile ve Dürüm Selor'a Raif Ahmet Sibel'den geldi. Raif için bir bilet verdik. Bir bilet daha vereceğim bugün. Yarın da 4 tane var. Öbür gün de 4 tane veriyoruz. Toplamda 10 bileti de bizden vereceğiz. Radyo Kral ve Michael Up ve Sefo işbirliğiyle. Ve Nedim'im Arzu geldi.
1: Arzu Hanım geldi. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Günaydın herkese. Tilki Kürkçü dükkanından geri döndü demiş. Arzu Hanım. Dün konuştuk. Son 900 kilometre kaldı demişti. Gösterdim sana da. Nasılsınız bakalım? İyi yayınlar Haşim ve Nedim. Kolay gelsin Beckham sizlere de. Şimdi yorgun durun insanlar.
1: Yorgun, böyle, yol evet, yorgunu tabii.
0: O kadar yol geldiler. Arzu Hanım valla inşallah iyi geçti tatiliniz, dinlendiniz biraz.
1: Nasıl, varmışlar değil mi?
0: Varmışlar evet.
1: Vallahi, varmışlar.
0: Mannheim, küçük İstanbul Mannheim. Evet.
1: Bir bakmam lazım, benden uzak değil sanırsam ya.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yani olmadı enişteyi de tanırız, şey yaparız. Cümleten nasılsınız Arzu Hanım? İyi vardınız umarım. Enişte, çocuklar hepiniz iyisinizdir. Yolda inşallah bir sıkıntı falan olmamıştır.
0: Yollar kalabalık mı Arzu Hanım? Şimdi dönenler var. Bu hafta dönecek olanlar
1: hafta
0: falan var.
1: Haftaya inşallah ben de dönüş yapacağım Allah'ın evet izniyle. Yani sayılı günler çabuk geçiyor maalesef.
0: Sayılı günler çabuk geçiyor. Geldim valla hoş buldum diye de eklemiş Arzu, yazıyor bize. Teşekkürler Arzucuğum. Bugün ne? Çarşamba, işbaşı herhalde pazartesi oldu değil mi?
1: Yani şimdi perşembe cuma da yapanlar oluyor.
0: Oluyor evet. Pazartesi Almanca'da nasıl?
1: Montag.
0: Montag ha tamam.
1: Evet.
0: Okey Arzu. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, sen yazıyorsun. Kurda sanadan Aykan Agam sesli mesajını göndermiş. Aydın Lefteriz. Ha bak.
1: Dedim ben sana. Yolda
0: Haşim
1: yakaladın.
0: Sen buradasın. Hani böyle Nedim gibi olmasın sen demiş. Bizim hoca görüyorsun değil mi? Sakal var. Cübbeli hocamız. Yüzünden nur akıyor.
1: Çok dikkat ediyor yani.
0: Belli o.
1: Giyinişine, görünüşüne gerçekten.
0: Baksana entaresine, baksana bu adamın entaresi acayip be, bak entere.
1: Konuşmasıyla beni aldı götürdü zaten. O iki çift sohbet ettik böyle ayaküstü, beni götürdü gerçekten.
0: Okumasın 3 ay hamdi kullanılay sana.
1: Sakın yaptı öyle bir
0: bilmiyorum,
1: şey.
0: Bilmiyorum hiç bilmiyorum. Bana bak bayağı böyle görüyorsun değil mi? Beni 50 yaptın, kaçacak yer ara kendine demiş. Ne bileyim oğlum ben yani 50 deyince... 50 değil 30 falan mı herhalde?
1: Adam askerliğini yeni bitirdi ki geçen ay.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
1: Abi sen ne diyorsun abi? Ben ne yaptın sen adamı?
0: Ya ben başka Aydın'la karıştırdım herhalde. Defter hocam kusura bakma ya. Bak ne kadar yakışıklı, güzel çıkmışsınız yanı zannedim.
1: Sağ olsun Aydın abim gerçekten.
0: Ya valla nur akıyor, nur valla. Gömleği çok beğendim Aydın. Enterini nereden aldın bire? Aydın.
1: Eskiden gömlekleri yer.
0: Eskiden gömlekleri enteri diyorlardı.
1: Evet.
0: Enteri.
1: Enteri.
0: Aydın nereden aldın? Konuş sen, konuş şimdi Haşim Bey. Nedim kardeşim. Evet devam ediyor. Nedim kardeşim ne istiyorsan. Baba bak şimdi, bak şimdi. Bak.
1: Yağdırıyor gene değil mi?
0: Dur bakalım şimdi ne yazacak.
1: Vay benim Aydın abime. Ama nasıl yakaladı beni program çıkışı böyle? Bir tane sesleniyor. Ben de sağa sola bakıyorum, yukarı bakıyorum, böyle bulutlara bakıyorum. Göremeyecek ne arıyor yani bu yukarılarda? Yok ben de şaşırdım yani.
0: Aydın'ım teşekkürler. İlk olarak yağmurlu Stuttgart'tan selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Siz iki güzel insana sağ ol abim. Kayınçoma verirsin, gitsin eğlensin benim yerime. Okey. Kayınçolardan hangisini ama onu bir yaz bakayım Cemil buradan sen bana.
1: Niye adamda kaç tane kayınço var ya?
0: İki tane var.
1: İki tane var ha. Vallahi biliyorsun evet. Ha helal olsun.
0: Hayır üç tane var pardon.
1: Üç tane
0: var. Üç tane var
1: pardon. Ama sana sorsam dün ne yedin onu hatırlamazsın.
0: Ben dün domates salatası soğanla.
1: Elbette. Sen de bir alemse. Domates salatası. Seninle de uğraşma altı kişi lazım be ya.
0: Ve var mı sende herhangi bir mesajın?
1: Şöyle bir bakayım, bir müsaade et.
0: Tamam Arzu yazmış.
1: Heh, Mert buyur, yazmış. Buyur. Nerede diye sorduk ya.
0: Sorduk.
1: Evet yazdı. Halkidike'yim, güzel denizler var burada demiş.
0: Ben anladım zaten Halkidike'de olduğunu. Denizden anladım.
1: Evet. Denizler, biz de zaten bayıldık Mert'im. Haşim abim zaten kendinden geçti.
0: Vallahi bak kardeşim sen.
1: Fotoğrafları görünce of of dedim. Nasıl olacak dedim. Mert bizi de oraya getirse, bir gezdirse.
0: Mert böyle yok, manzara fotoğrafları bizi arada gönder.
1: Gönder Mert'im yani. Bizi mahrum bırakma yani.
0: Mert hangi işi, bacakta? Orta bacak mı? Kıyıdaki bacak.
1: Getirse bir gezdirse.
0: Mert böyle yok, manzara fotoğrafları bizi arada gönder.
1: Gönder Mert'im yani. Bizi mahrum bırakma yani.
0: Mert hangi işi, bacakta? Orta bacak mı? Kıyıdaki bacakta mı?
1: O
0: halkideki de.
1: Orta solda.
0: Orta sol bacak. Evet. Akdeniz'e doğru bakan. He.

0: Benim biraz sıkıntıya koydu desem yeridir.
1: Dün dönüyor artık insanlar.
0: Evet.
1: Gitti, o yüzden. Maalesef. Sen ona göre ayarlayacaksın kendini. Geceyi mi çıkarsın yolculuğa artık?
0: Muhtemelen gece çıkacağım. Çünkü bir önceki programda da bahsetmiş olduğum gibi gece bana göre iyi ki diyorum. Bazılarına göre maalesef araba süremeyen biliyorum, çok kişi evet. oluyor. Hanımlar, erkekler fark etmeksizin gece çok kişi araba kullanamadığından bu benim avantaja dönüştürüyor.
1: Avantaj oluyor. Pratik olarak tabii. da teorik olarak da çok çok mantıklı. Yani geceleyin insanlar dinlenirken eğer sen de dinleniksen.
0: Evet.
1: Çünkü biliyorsun aile var, çocuklar var. Eğer iyi hissediyorsan kendini geceleyin yolculuk yapmak evet. hem serin hem yollar boş hem mesafe alıyorsun.
0: Aynen. Ben de tabii Almanya'daki yaptığım işlerden dolayı uykusuz kalmaya alışkın biri olarak
1: ha, onun geceleri kullanıyorsun,
0: onun tabii onun avantajı da var. Evet. Gece uykusuz kalabiliyorum. Saatlerdir araba sürebiliyorum. Kilometrece yol alabiliyorum. Allah'a şükür olsun gerçekten sıkıntı çekmiyor.
1: Okay.
0: Onun avantajını işte avantaja çeviriyorum. İnşallah gece yola çıkacağız. İnşallah.
1: Bütün dönüş yolunda olacak olanlar, dönüş yolculuğu için hazırlananlara hayırlı yolculuklar dileyelim Radyo Kral'dan
0: evet, da. Canı gönlüne hayırlı yolculuklar. Rabbim yollarınızı açık etsin.
1: İnşallah, inşallah. Cüneyt hoş geldin. Cüneyt hoş geldin. Günaydın Aşim. Trafik kurallarını hatırlat. Yine geç bir çocuk öldü. Evet.
0: Evet.
1: O Herodotus'ta olan bir olay vardı.
0: Evet, doğru. Onu da ben dün gördüm sanırsam.
1: Evet.
0: Onu oradan sen bir zahmet şey yap.
1: Onu ben bir bulmaya çalışayım.
0: Tamam.
1: Kurallarımız vardı.
0: Ben de şöyle bir mesajlara üzerinden bir geçeyim. Aytunç kardeşim birkaç istek vermişti. Şöyle Aytunç'um, istek parçaları ben hazırlayabileceğim. Biletleri vermeye çalışıyoruz. Onun üzerine küçük bir yarışma yapıyoruz. Az önce duymuşsundur.
1: Evet. Bir tane daha vereceğiz bugün. O evet. Bir yarışma daha yapacağız. Bir tanesini verdik. Cemil bize yazsın bakalım hangi kayınçosuna verecek diye. Güneyt iyi hatırlattı. Teşekkür ederim Güneyt. Radyo Kral'ın kuralları var biliyorsun.
0: Evet.
1: Okumak ister misin? Ben mi okuyayım?
0: Sen oku abi. Şöyle tamam. Ben o sırada mix hazırlar.
1: Okey, şarkıları evet. hazırla. Efendim, trafik kurallarına her zaman uyalım. Duyuyoruz, görüyoruz sosyal medyada. Allah korusun. Geçen de 16 yaşında genç bir kardeşimiz rahmetlendi. Trafik kurallarına uyalım efendim. Bunlar bizim için yapılmış kurallar. Please obey traffic rules. Afet ve deprem çantanız her zaman hazır olsun. You must always have your disaster kit or earthquake bag ready. Yanık sigaralarınızı dışarı lütfen atmayın. Kıştan beri söylüyoruz bu kurallarımızı. Görüyorsunuz gerek memleketimiz Yunanistan'da gerek dünyanın değişik ülkelerinde orman yangınları her yaz olduğu gibi bu yaz da canımızı yaktı. Onlara dikkat edelim. Küçük bir şişe alıyorsunuz efendim. Şöyle şu şişesi yarıya kadar su doldurun. Sigara kullanıyorsanız gerek arabada gerek motorda dışarı atmayın. Yani o şişenin içine bir zahmet koyun. Ciğerlerimiz yanmasın. Sonra hava alamıyoruz. Havasız kaldık demeyelim. Yanık sigaranızı dışarı atmayın. Arabalardan veya motorlardan diyelim. Don't throw your cigarettes out of the car. Trafik kurallarını da her zaman uymaya dikkat edelim. Güney teşekkürler hatırlatmayı için. Orta aga ne bana da ısmarlayın demiş. Gel deli fişeciğim gel mekanı biliyorsun. Arzu Hanım yapacak bir şey yok Nedim. Nasıl geldiysek müsen vih viden zür. Aa ne yazmış bir bakayım. Ben de bana aldım.
0: Orada hemen ya, Nedim.
1: Hemen Nedim araya geliyor.
0: Yapacak bir şey yok Nedim. Nasıl geldiysek müsen vih viden zürük. Augen zu und durch. Ja, aber wenn wir die Augen zumachen, wer soll das Auto fahren? Wie sollen wir vorn schauen?
1: Schön.
0: Yani, dann müssen wir die Augen offen halten. Ganz offen. Yani, dört gözle değil, 74 gözle araba sürmemiz lazım Arzu Hanım.
1: Evet.
0: Sağ olun, gerçekten. Yani, ben ona göre hazırlığımı yapmam lazım. Yollar evet. tıklım tıklım dolu. Herkes geri dönüyor.
1: Şey, bak şimdi. Arzu Türkçe giriyor. Yapacak bir şey yok. Arkadan Almanca yazıcı Türkçe bitiriyor. Amin.
0: Bu çok oluyor. Ben bunu bir önceki programlarda da konuşmuştuk. Evet. Sürekli oluyor bu. Yani bu kaçınılmaz.
1: Okey. Hazır mı şarkı? Edin. Fazla dinleyicimizi yormayalım.
0: Şöyle. Aytunç kardeşim istemişti. Mustafa Sandal'dan. Bir bakalım. Yeni çıkmış. 11 gün önce. Şarkıyı dinleme evet, imkanım dinleyelim. Olmadı. Bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Slow mu neyin nesi bilmiyorum.
1: Güvenim günaydınlar. Yine o güzel köpeğinle birliktesin. Günaydınlar daima. Kolay gelsin. Hayırlı işler.
0: Evet, üçüm istek parçan geldi. Biraz geç geldi. Kusur görme affola. Malum yarışma, sohbet, güncel haberler, mesajlar, şarkılar derken biraz böyle uzayabiliyor. Kusur görme. Tadını çıkar Aytunç'um. Kolay gelsin bu arada.

0: Ve evet Haşim abicim, yüksek müsaadenle sponsorlarımızı bir tekrar geçelim. Ramazan Giritli ve Deli Emrah, boya, boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak, yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 6... İletişim numaraları 693-9777-507, 698-6756-507. Sosyal medya Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.
1: Cemil, bana bir isim soy ismi olarak da gönderirsen, kayınçoğun bileti kazanan dostum. Saat 12 reklamlarından sonra da ikinci bileti vereceğiz Nedim kardeşim, tamam mı?
0: Tamamdır abim.
1: Cantürk yazmış. Cantürk Hikmet, günaydın Haşim abi, yanındaki arkadaşa da günaydın, bir şarkı çalabilirsen Mektebin Bacaları diye. Cantürk'üm günaydınlar.
0: Günaydın. Cantürk mü desen?
1: Evet, Cantürk Hikmet. Evet.
0: Cantürk Hikmet abi.
1: Baya bir şarkı var sırada, yetiştirebilirsek olur. Olmazsa yarın bir dinletiriz dinleyicimizi.
0: Tamam, ben hazırlamaya çalışacağım. Şöyle yüksek müsaadenle devam etmek istiyorum abi.
1: Buyur.
0: Farmoges Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devire Haup PVC sistemleri, yüksek kaliteli elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe, Lefkopetra yolu 6. kilometre. Telefon 2541-031-506, cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medya Instagram üzeri de Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
1: Ve hemen akabinde Kitap Fandosopoli diyorum. Kitap Fandosopoli Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde Kep'in yanında yaratıcı etkinlik merkezi. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kitap Fandosopoli ile meydana çıkarın. Yaratıcı etkinlik merkeziyle iletişime geçin. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza, çocuklarınızın vizyonunu ve el becerini geliştiriyorlar. Sosyal aktiviteler kazandırıyorlar. Profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği de var. Kitap Fandosopoli'nin buyun hafta
0: Bekirli.
1: Bravo.
0: Peliketi.
1: Çocukçularınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri de yine Kitap Fandosopoli'de. ESPA programı alan aileler için bedava ESPA programları için yararlanabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz Kitap Fandosopoli öğretmenlerine ve tabii ki sahiplerine. Bunun için de Facebook ve Instagram'da Kitap Fandosopoli olarak yazın, takip edin. Orada iletişim bilgileri var. Cep telefonlarını ben veriyorum. 694-57-50-777, 693-28-96-372. Deneyimli öğretmenleriyle, muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuru işler ve beceriler de Kitap Fandosopoli'de.
0: Yüksek müsaaden abi, devam ediyorum ben de.
1: Evet canım, buyur.
0: Şöyle. Mesut Ago Fayansçılık. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada, Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı. Sloganı da şöyle, mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Bacanam kolay gelsin.

0: ne demem, reklamlar var, bir şarkı yapalım, bir şarkı dinletelim, ondan sonra reklamları geçelim. Reklamlardan sonra, 12 reklamlardan sonra bir bilet daha vereceğiz.
1: Tamam. İstek parçaya mı gelsem?
0: Yok, bilmiyorum hangisi hazırsa sırada, hangisini hazırlarsan onu bir dinletelim.

0: Tabii ki Güray'ım, tabii ki tekrar söyleyeyim. Güray duymamış son mesajı. Tekrar dinliyorsun şimdi Güray'ım. Aşım abi, benim çocuklar Ecrin ve Tuğkan herkese çok çok selamlar söylüyor. Arabaya binerken orada duyamamışlar.
1: Aleyküm selam Ecrin ve Tuğkan'a bizden çok çok selamlar.
0: Evet, Ecrin ve Tuğkan, danke schön, çok teşekkür ederiz. Efkaristopoli. Öğrensinler, üzgünler de öğrensin kızanlar.
1: Süper.
0: Tamam. Kim hazır sırada?
1: Neler neler.
0: Okey.

0: Nada. Fagan Hacı Yusuf kardeşim de dinliyorsa onun için de gönderiyorum. O da çok seviyor. Murat Kekilli'yi.
1: Güzellerden geçilmiyor.
2: Bacanam, bu senin istediğin şarkılardan bir tanesi. Murat Kekilli'nin tüm şarkıları güzel. Biz bunu seçtik Ayşem abimle. Bunu seslendiriyoruz. İnşallah beğenirsin bacanam. Kolay gelsin.

0: Dedim Arzu göndermiş. Aylin için de gelsin Murat Kekili. Muhteşem bir seçim diye söylemiş bize de. Teşekkürler Arzu, sağ olasın. Aylin bugün yazmadı. Herhalde biraz işleri falan olmuş olabilir. Ve Avin Drive Şaban Bandak, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonunuz Avin Drive tabii ki hizmetinizde. Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin hemen altında Kikliko'da efendim. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerini de bulabilirsiniz. İskeçi Portal House yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları çok çok uygun fiyatlarla Şaban Bandak ve Ceyhan Avin Elin Drive Şaban Bandak. 2541-078-007 698-42-74-718 telefon numaraları. Evet dedim. Saat 12 reklamlarından sonra diğer biletimizi de vereceğiz. My Club için, Sefo için biletleri varsa mesajların falan hemen onlara bir bakalım.
1: İstiyorsan. Sesli mesajım gelmiş, onu ben bir dinleyeyim.
0: Evet. Sen onu dinle, ben de Dürüm Gökçeler'i bir hemen tanıtayım yine. Dürüm Gökçeler kolay gelsin. Dürüm Gökçeler. Çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin efendim. Mutlaka ama mutlaka çok da kolay yerde okulda, Gökçeler'de okuldan yukarı doğru giderken fırının önünden geçiyorsunuz. Serra ve Cengiz fırının oradan geçiyorsunuz. Önünden yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. Çift katlı club sandviç ama tek kat fiyatına. Hamburgerler, ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et döner. Çeşitli salatalar ve diyet salata. Dürüm Dürüm Gökçeler'de çıkın çıkın çıkın çıkın gidin. Mutlaka mutlaka deneyin dürümleri. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarını da deneyebilirsiniz. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Pazar günleri de açık. İş yerlerinizi, evinize ve tarlalarınıza kadar siparişlerinizi de getiriyor Dürüm Gökçeler. 697-22-025-50 Instagram'da Dürüm 800. Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak takip edin. Dürüm Gökçeler'i. Buyurun hep alıkarı Dürüm.
1: Στο σέλαρο. Δεν είναι μακριά, εδώ δίπλα. Ανεβαίνεις στο αυτοκίνητο, προχωράς προς Κυμαίρια, περνάς τα Κυμαίρια, πας Λευκόπετρα, το Λευκόπετρα και μετά είναι το Σέλαρο.
0: Είναι Σέλαρο.
1: Τέλειος. Αριστερά.
0: Daha güzel anlatılamazdı herhalde. Selamlar çocuklar, kolay gelsin. Uzun bir aradan sonra bugün yemek yapıyorum. Günün yemeği kıymalı bamya Nazife ablamdan geldi.
1: Yani farklı bir şey
0: sabah
1: olmuş.
0: Evet, kıymalı bamya. Çok teşekkür ederim Nazife ablacığım. Kolay gelsin, bereketli olsun sofran ve mutfağında. Teşekkürler. Tatil nasıl gidiyor bu arada? 2 haftalığına gelmişti Nazife ablacığım. 2 hafta az bir zaman ama.
1: Az bir zaman. Evet. İnsan doyamıyor ya.
0: Doyamıyor.
1: Bilmiyorum burada. Ah, günler çok çabuk geçiyor.
0: Ne de bahçeyi.
1: Ben yavaş yavaş böyle canım sıkılmaya başladı. İşte geri dönüşler iyi olmuyor.
0: Evet,
1: gelirken dönüşler güle oynaya geliyoruz. Geri giderken sonra
0: olsun ya. İyilik sağlık işte olsun herhalde.
1: İnşallah seneye diyeceğiz yine.
0: İnşallah seneye tabii.
1: Bacanam sesli mesaj göndermiş. Az önce dinledim. Yanındaki arkadaşının ismi Arda'ymış. Arda'ya selamlar. Kolay gelsin. Onun çok yakın akrabası da, hatta kuzeniymiş. Kendisi 3 kez Kadıköy'e gitmiş diyor. Ben daha bir kez gidemedim diyor. Adam tam fanatik Fenerbahçeli.
0: O yüzden de Fenerbahçe formasıyla bile çalışıyor.
1: Evet. Adam büyük Fenerbahçeli.
0: Ne, Arda mıydı?
1: Arda.
0: Arda mı çocuğum, Fenerbahçe formasıyla da yatmıyorsun sen geceleyin.
1: Kesin yatıyordu.
0: Değil mi?
1: Kesin.
0: Belli o zaten. Adam yani o kadar çok seviyor Fenerbahçe'yi.
1: Yani. Helal olsun Arda'cığım, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, sağ olun çocuklar. Arda kolay gelsin. Ve
1: Mesut abinden öğreneceğin çok şey var, emin ol. Yanında dur, işi kapmaya bak.

Arkadaşım Aykan Agan'a, Akın Çerkez Aykan Agan'a çok çok selam söyle, kolay gelsin. Coşkun Ceyhun Kaya'ya ve Aykan Duman ve Akın Çerkez. Günaydın aşkım abi, iyi yayınlar demiş, kolaylıklar diliyorum.

0: Ege diyarına götürdün bizi ben Nedim. Sağ ol, teşekkür ederim hazırladığın bu güzel Ege türküleri, Efe türküleriyle. Akın Çerkez demiş ki Fenerbahçe ile Arda'ya da bizden çok selam.
1: Ve aleyküm selam.
0: Baladayı sana da gönderiyorum bu güzel türküleri.

Topuklar yere vursun, Ege'nin gururu Efe'lere selam olsun. Sallansın dallar, coşsun meydanlar Efe'ler diyarına, o mert yüreklere frekansımızdan kocaman kucak dolusu sevgiler. Ritmi artırıyoruz, haydi bakalım Efe'ler.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Birikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
9: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
10: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
11: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
11: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
10: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
11: 694-1585-444.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
15: Dedim az önce Arzu Hanım'ın, Arzu'nun gönderdiği mesajı gördün, okudun. Arzu Hanım, gerçekten çok çok teşekkür ederim. Dediğin gibi evet, ben hobi olarak yapıyorum bunu. Yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi kendime bir şeyler. Yani Almanya'da hobi olarak, DJ olarak çalmışlığım var. Kına, tün falan bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Burada bekarlığımda bir şeyler yapıyordum. O şekilde hobi olarak, ama sen onu profesyonel olarak görmüşsün. Gerçekten canı gönlüne teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Demek ki dinleyiciye bir şeyler geçiyor, bir şeyler
16: evet,
15: başarabiliyoruz.
16: Dinleyici, biliyorsun Radyo Kral'ın dinleyicisi harika. Profesyonel olarak değil, profesyonel bir şekilde yapıyorsun. Ben sana daha ilk gün söyledim yani. Mikrofona hakimiyetin, ses tonun falan, şarkılara hakimiyeti falan, Arzu'nun dediği gibi tam bir profesyonel olarak çalışıyor.
15: Çok
16: Arzu
15: teşekkür
16: dedi.
15: Ederim.
16: Rica ederim. Gerçekler
15: sağ
16: böyle.
15: Sağ olun.
16: Ve Yasköy'e kadar uzanıyorum Nedim'im. Müsaadenle Sedef kardeşimiz orada. Yeni girişimciler, yepyeni dinamik girişimciler, genç ve dinamik bir ekip. Düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğrafına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor. Yasköy'de Muz Stüdyo en kısa zamanda açılışa başlayacak efendim. Açılışını gerçekleştirecek. Stüdyo camiye yakın. Google Maps'ten de yararlanabilirsiniz Muz Stüdyo olarak. Şimdiden randevu alabilir, İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz Sedef kardeşimizin dükkanından. Yeni paylaşımları, fırsatları kaçırmamak için de Instagram'da takip edebilirsiniz. Muz Stüdyo alt çizgi GR, GR olarak. Bilgi ve randevu için 694-95-35-29. Muz Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor. Randevu alabilir, ilk çekimlere, ilk özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Sedef kardeşimizin mekanında, Muz Stüdyo'da, Yasköy'de, hayırlısı olsun. Ben diğer sponsorlara devam ediyorum. Ayrıca bugün 19 Ağustos Dünya İnsanı Yardım Günü ve Dünya Fotoğrafçılık Günü'ymüş de.
15: Evet.
16: Ne demek? Dünya İnsani Yardım Günü.
15: Evet, Dünya Fotoğrafçılık Günü ve ne diyor?
16: Tevfik Fikret'in ölümü, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın da vefatıymış.
15: 1915-1695.
16: Evet. Ah. Bugün 19 Ağustos tarihiyle.
15: Evet.
16: Maşallah Nedim, ben de radyoculuk yaptım 2006 senelerinde. Şimdi yap deseler yapamam, utanırım. Aa, niye kız? Oo. Arzu yazıyor, evet. Böyle bir deneyimi var Arzu'nun radyoculukla ilgili.
15: Ne kadar zaman yaptın Arzu Hanım, merak ettim şu an gerçekten. 2006 yılında.
16: 2006 yılında evet. İlk Haşim'in yayında katıldığımda bile nasıl utandım anlatamam. Arzu'ya konuşuyorum, canlı yayına çıkacağız. Aa, şimdi ben diyor yapamam diyor, utanırım falan diyor. Kız diyor, kim görecek seni? Konuşacağız işte, çıktı o zaman. Ama sen baya baya profesyonelsin, bravo demiş Nedim.
15: Estağfurullah, gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Yani bunu siz öyle görüyorsunuz, bu beni çok mutlu ediyor. Çok gurur verici bir şey tabii ki de. Merak ettim şimdi, 2006 yılında üzerine yıllar geçmiş tabii.
16: Evet.
15: Yani bilmiyorum ben, Haşim abi bana şöyle diyor sürekli. Biz sohbet ediyoruz, Nedim sen çok yırtık bir adamsın diyor bana.
16: Evet öylesin, çünkü girişken bir adamsın.
15: Evet, yani bende o geri vites yok. O R bende yok, bilmiyorum. Ben...
16: Şu... Nine.
15: Yani şu bizim Bulgarca, Pomakça dediğimiz napreş. Hep ileri. Yani girişmeyi seviyorum. Atılgan bir insanım. Yapım öyle diyelim. Utanma yok, geri çekilme yok. Yani bir şekilde kendimi anlatmaya çalışıyorum, öyle diyelim.
16: Kendini yetiştiren insanlar her zaman böyle olur. Kendini yetiştirmeli insan, yani yaş falan değil. Gerek internetten yararlanarak, gerek kitap okuyarak, gerek çevreyi, coğrafyayı gözlemleyerek insanın her yaşta kendini yetiştirmesi lazım, senin gibi. Tebrik ediyorum. Almanya'ya geri döndüğünde dinleyiciler özleyecek seni. Şimdi Arzu Hanım şöyle. Arzu, Almanya'da teknik olarak bilgisayardan da anladığı için bizim bilgisayar canavarı Nedim. Oradan da belki programlara katılabilir. Teknik olarak onu gerçekleştirebilirse. Patronla konuştuktan sonra.
15: Onu evet, patronla bir görüşmemiz lazım. İnşallah ilk fırsatta konuşacağız, görüşeceğiz. Öyle bir imkan var. Tabii onun üzerine biraz uğraşmak lazım. Yani teknik yönünden, internet yönünden. Şimdi Almanya, Yunanistan uzun mesafe. Olur mu? Olur. Yapılır mı? Yapılır tabii. Ama üzerine...
16: İnternet üzerinden tabii.
15: Evet.
16: Mehmet Osman kardeşim, günün sorusu var mı yoksa ben bir tane sorayım abim demiş. Oğlum, günün sorusunu sabahtan sormaya başlıyoruz. Bu saatte günün sorusu mu olur? Mehmet Osman. Memo. Saat 12:12 geçiyor. Onu sen yarın hazırla. 12:30 reklamlarından sonra My Club'a, pazar günkü muhteşem konsere, Sefo konserine bir bilet daha vereceğim Mehmet Osman'ım. Bırakayım da beni babam yazayım sana. Bırakmaya da beni babam yazayım sana. Mehmet'in babası. Asker arkadaşım. Bırak bakalım Mehmet'i yazsın sabahtan. Şey var herhalde, iş falan var.
15: Bir salın adamı yazsın ya be.
16: Bir salın adamı yazsın, bırakma ya.
15: Şunlar üzerinden soru şey yapabiliriz istersen. Bir gözden geçirebilirsin. Ben de o sırada sponsorları aktarmış olurum istersen.

0: 12.30 reklamlarından sonra ikinci My Club bileti de Radyo Kral, My Club, Sefo, Ben ve Nedim ve Aşim İşbiri ile birlikte.
1: Oha, ne sundun be abi ya? Ne reklam yaptın? Vallahi halal olsun be dayım.
0: Vallahi bile acayip. Yani ne yazmış ya, bir taraftan da şeye bakıyorum.
1: Yapıyorsun bu sporu be
0: abi. Abim tünaydın. Nedim dostum selamlar. Akay gönder. Bize bilet yok mu be ya demiş.
1: Hay Akay. Akay'ım hoş geldin.
0: Canım öyle bedava değil bak. Şeyden sonra 12.30'dan sonra bir
1: küçük bir yarışma yapacağız.
0: Küçük bir yarışma var. Biz yapıyoruz devamlı. Nedim sen de biliyorsun.
1: Evet.
0: Yarın da 4 tane vereceğim Akay. Pazar vereceğiz daha doğrusu Nedim kardeşim de. Pardon. Cuma günü de 4 bilet veriyoruz. Toplamda 10 bilet vereceğiz. Bugün bir tane verdik. İkincisini de 12.30 reklamlarından sonra. Buyur Nedim.
1: Akay'ım yani şöyle. Bizi dinliyorsun.
0: Evet.
1: Küçük yarışmamıza katılıyorsun. Doğru cevabı verdiysen bileti kapıyorsun.
0: Aynen.
1: Akay bu arada geçen sabah gördüm. Ne zamandı? Geçen haftaydı galiba.
0: Sen hemen hemen bütün dinleyicilerle görüşmüşsün,
1: evet,
0: bakıyorum.
1: Evet, bir araya geliyoruz böyle. Fırındaydım Gökçeler'de. Oradan bir araya geldik. Böyle biraz 2 dakika sohbet ettik. Sağ olsun Akay'ım, özlemişim
0: Akay
1: ya.
0: Bir tane ya.
1: Akay bir tane gerçekten.
0: Kolay
1: özlemişim
0: gelsin
1: Akay. Kendisini. Kolay
0: biz
1: gelsin
0: Akay. Biz dinle ki biletleri kazanasın.
1: Onun sayesinde biz havalanıyoruz yani. Klimaları şey yapıyor ya.
0: Evet.
1: Hep koşturuyor,
0: evet,
1: sağ olsun. Evet. Onun sayesinde dediğim gibi evler serin kalıyor. Helal olsun Akay'ım benim.
0: Bir dakikacık, ben müsaadenle Arzu'ya sordum ya, benimki Flat Cats üzerinden radyoculuktu. Belki bilirsin. Demiş 2005'te Ege FM kurmuştum. Eşim yapıyordu. Ben de öylelikle eşime yardım amaçlı bir amatörce başlamıştım. Güzel aile dostlukları kurduk. Halen daha görüşüyoruz diye eklemiş Arzu.
1: Vay, o zaman demek ki eniştenin de geçmişliği, radyo geçmişliği var. Beraber yapmışlar.
0: Evet evet evet. O yüzden radyoya aşina Arzu.
1: Ne güzel, ne güzel. Çok güzel gerçekten. Böyle ailecek yapmışlar. Süper. Güzel. O zaman ben yüksek müsaadenle devam edeyim
0: tabii
1: abi.
0: Ki.
1: Şimdi. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507, diğer telefon numarası 698-6756-507. Sosyal medyada, Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Köy Dinkleri Köyü olmak üzere. Sloganı da şöyle: 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.

Ya. Dedim Oya kardeşimiz de göndermiş. Ben de çok girişkenim. Bende de geri vites yok. Naprej demiş. Ama gözleri de dört açmak lazım. Sonra girişkenlik yapalım derken toslamayalım duvarlara diye eklemiş Oya Remzi. Arzu abla ben de 2006-2007 Arzu sana sesleniyor Oya kardeşim. 2006-2007 yıllarında Flatcast üzerinden DJ'lik yapıyordum. Ama benim yaptığım zamanlar böyle canlı konuşmalar falan yoktu. Sadece DJ'likti diye eklemiş Oya Remzi.

0: Oya kardeşim yazıyor, Arzu Hanım yazmış. Süper Oya, valla bizim gerçekten hepimiz bir buluşma yapmamız lazım. Ben gelemedim. Haşim sen Almanya'ya gel, burada yapalım buluşmayı. Almanya'da bir radyo açalım diyor Arzu Hanım.
1: 3 radyocu bir araya geçirsek ne olur?
0: 4 Oya da yapmış. Arzu sen, ben, başkaları da vardır böyle dinleyip de.
1: Maşallah. Evet. 4 radyocu ne olur var ya, of of of.
0: Biz en iyisi Almanya'da bir radyo açalım.
1: Oya nerede yapmış?
0: O da Flatcast üzerinden yapmış, şeyin dediği gibi. Az önce Flatcast yazmış da, o da orada bir deneyimi varmış.
1: İşte ben onu bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Onu ben gözden kaçırmışım. Bilmiyorum.
0: 2006'da falan hemen okuyacağım, ben bana gönderdin. 2000 evet. 2006-2007 yıllarında Arzu ablaya demiş, Flatcast üzerinden DJ'lik yapıyordum. Baya DJ, baya radyocu varmış.
1: Var.
0: Bayağı. Ortak bir radyoda buluşmamız lazım. Bizim ortak bir radyoda böyle programlar yapmamız lazım. İyi olur. Evet. Çok sorular geliyor Mike Love'la alakalı. Biletlerimiz, bize verilen biletler maalesef sınırlı. Bilmiyorum daha fazla bilet alabilir miyim? Onu patronla görüşeceğiz. Ya da organizasyon sahipleri. Çocukları soruyorsunuz. Çocuklar da gidebilir mi Sefo'ya diye. Pazar günü harika bir konser var. Onun da bilgisini bekliyorum efendim. Bu organizasyonu yapanlar Şımarık Parti olarak Instagram'da takip edebilirsiniz. Onların cevapları bir gelsin. Ya bugün ya da yarın onları size iletirim.
1: Abi yüksek müsaadenle ben sponsorlarımıza devam edeyim.
0: Buyur canım, evet.
1: Efarmoges Aluminio Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde. Son teknoloji, CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PV sistemleri, yüksek kalite LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Sakarkaya yolu 6. kilometre. Sabit telefon 2541-031-506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya, Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
0: Halam gönderdi. Nedim otobüste geliyor ya, kimde fazladan yemek varmış acaba, bir fikriniz var mı yoldan geliyoruz diye. Belki yumurta falan kaynatırız herhalde, olur.
1: Halam değil miydi sürekli bize iki yumurta kır iyi diye?
0: Yani evet, o bize değil miydi?
1: Halacım bunun kolayı var, kır iki yumurtayı.
0: O kadar kolay.
1: Niye öreceksin efendim?
0: Bir domates salatası da yanında, bol soğanlı.
1: Tamam oldu, bitti işte.
0: Bitti. Blue Elektrik. Avizelerde %20'ye varan indirimler bugün itibariyle başlamış durumda. Uydu alıcıları, Türkçe televizyon makineleri, uydu alıcıları...
1: Tamam. Olur böyle şey. Bunlar canlı yayın kazaları. Nazara geldin gene.
0: Boğazı böyle toparlayamıyorum.
1: Dün ben seni nazara getirdim. Bak şimdi olur böyle şey.
0: Aydın. Aydın hocam. Aydın Lefter. Bir nazar duası oku bakayım sen bize.
1: O bir okursa var ya. Of of of.
0: Blue Elektrik. Nerede? Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Yarın Gökçeler'de pazar var. Ondan sonra Blue Elektrik'e gidebilirsiniz. %15, %20'ye varan indirimler. Öğrenci indirimleri de Blue Elektrik'te. Şöyle devam ediyor Oya Remzi Hanımefendi. Nedim, Flatcast internet üzerinden radyo yayını yaptığımız eski sistemlerden biriydi. Bilgisayarlardan mikrofonla canlı yayın açardı. Dinleyenler de odaya girip bizi dinler, sohbet ederdi demiş. Ben hiç hatırlamıyorum
1: Allah
0: böyle bir.
1: Vallahi ben bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum vallahi, hiç duymadım.
1: Şimdi 2006'da Flatcast. Ben ya şimdi dediğim gibi yılbaşına 13 yıl olacak ben Almanya'ya taşınalı. Ben o kadarını bilemiyorum yani, bilmiyorum. Orasını kaçırmışım, duymadım da yani. Hiçbir fikrim, bilgim yok.
0: Ha benim teknoloji arkam hiç de aram hiç de iyi değil ama ben de hiç duymamıştım böyle Flatcast.
1: Hala böyle şey bir şey bu? Yapılıyor mu onu da bilmiyorum. Ha.
0: Bak güzel bir soru.
1: Arzu Hanım Oya
0: ya da Oya söylesin, evet.
1: Evet, yazabilirlerse bilmiyorum.
0: Bu şey mi?

0: Bir mikrofon falan ulaşayım, internet üzerinden falan bir şey mi? Bizi bir aydınlatsınlar.
1: Ne duydum, evet, ne gördüm tamam, bilmiyorum abi. Şimdi yanlış bir şey söylemiş olurum. O yüzden bilenler, eyvallah, bize aktarsın.
0: Mahir Kara, Mahir hoş geldin. Selam Haşim abi, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz, hayırlı kendisine. Ya. Efendim, Village Market Gökçeler'de de harika sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişler hemen hemen her gün. Tabii ki takip edecekseniz Village Market Seller'a yazın Instagram'da. DM meşhur Alman ürünleri de geldi Village Market'e. Master Travel Tempo Turizm ile her gün 20 euroya akşam her akşam Tempo Turizm ile çalışıyor Master Travel. Gümrücün Sokağı 19'da yeni açtı mekanlarını. 20 euroya her gün Tempo Turizm ile İstanbul'a gidebilirsiniz. Master Travel ile önümüzdeki hafta güzel hediyeler var. Master Travel'de 3 milyon oteli anında rezervasyon yapıyor. Bütün hava yolu şirketlerine sizin kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de var Master Travel'de. Dosteki Tubobo yine hazır her zamanki gibi, hafta sonu hazır. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri full yine Dosteki Tubobo. Bu ne rakı oğlum?
1: Bekirli. Bekirli.
0: O master hospital şimdi. O bobo iyi o şeyden.
1: O bobo. O şeyden.
0: Yiğit namıyla anılır derler ya. Yiğit namıyla anılır. Seydan bizim bobomuz bizim o. Pazartesi hariç her gün öğlen 12'den gece çok çok çok geç saatlere kadar hizmetinizde. Harika, mükemmel siparişlerinize göre hazırlanmış kokoreçler, oğlak, kuzu çevirme, tavuk çevirme, köfteler, pirzolar. Halam geçerken babaya peleketide bir uğrasın, acıkmış ya. Alsın oradan bir şeyler.
1: Hah var. Dur ya, süper fikir gerçekten. Yani, ne uğraşacaksın boşuna be halacığım? Otobüsü iki dakika sağa çektir böyle, tamam bin
0: orada. Zaten yolun yani, üzerinde bekliyordu orada, in beklesin azıcık otobüsü bir 5-10
1: dakika. Hatta şoför de yesin bir tane.
0: Olabilir. Ha baktı şoför orada şey yapmadı, dürümde de durabilir Gökçeler'de.
1: O da olabilir.
0: Bak o da yolun üstünde dürüm. Dosteki Baba'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Dürüm Gökçeler'de de otobüs orada da durabilir halacığım. Sen otobüse söyle, ben Dürüm Gökçeler'den dürüm alacağım. Azıcık beklesin diye. Çift katlı club sandviçler ama tek kat fiyatına hamburgerler var. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakları bulabilirsiniz. Gerçekten lezzetli, orijinal tatlar ve çok çok uygun fiyatlar ile. Dürüm Dürüm Gökçeler'e çıkın, Dürüm Dürüm Gökçeler'le tanışın, lezzetleri bir tadın. Bir şarkı arası verelim mi Nedim'im? Bir türkü şarkı hazırlısa ben de bu arada... Biletler bitti mi? Biletler bitmedi mi? Hayır. Bilet kazanmanız için bizi dinlemeniz lazım. 12.30'dan sonra yine bir sorumuz olacak. Bugün iki bilet veriyoruz. Bir tanesini verdik ve bir tanesini de vereceğiz.
1: Bacanamın yanında çalışan, buyur, Arda'cımız istek Arda bir parça vermiş.
0: Tamam.
1: Sarı çizmeli Mehmet Ağa Barış Manço'da.
0: Eyvallah. Hazır mı?
1: Hemen hazırlıyorum.
0: Hemen hazırlıyorsun. Arda'cım. Ben de bu arada mesajlara falan bakacağım. O ben de ben ayarlayacağım onu dedim. Sen bırak şimdi Bobo'yu. Peleketi, FS'ye yardımcı destekçi. Ha onu bir konuşayım patronla bakalım baba. Gençlerimize destek.
1: Nasıl çıkıyor?
0: Ya baya kendisi yazıyor. Bırak sen şimdi Bobo'yu diye.
1: Bırak şimdi Bobo'yu diye.
0: Adamı reklam yapıyoruz. Bak şimdi bırak Bobo'yu diye. Seydan. Evet, Bekir'de takım kuruluyor efendim. Ona destekçi ve sponsor arıyor arkadaşlar. İlgi duyanlar Bobo'yla bağlantıya geçebilirler. Çevirmeleri yerken konuşabilirsiniz bizim Bobo'yla. Bobo. Hey, gençlerimize destek olsunlar, top koştursunlar diyor. Seda Hanım kolay gelsin.

0: Arzu demiş ki çok meşhurdu o zamanlar Nedim Flatcast ama o zamanlarında Flatcast üzerinden aslında konuşuluyordu. Yok şu an yok sanırım, vardır belki de ama biz bilmiyoruz diye de eklemiş.
1: İşte 2006 yıllarında oldu diye dedim ya, ben orasını kaçırdım, o zamanlar Almanya'da değildim.
0: Ausgeben yaparsanız uğrarız dürümcülere. Ausgeben, what's Ausgeben?
1: Ausgeben yani siz ısmarlarsanız.
0: Git adımızı söyle, al kaç. Haşim geçecek, ödeyecek dersini al, geç orada
1: dürümcüden. Ayıp ettim halacığım. Haşim amnam her yerde geçer.
0: Yani,
1: tabii, adını söyle yeter.
0: Söyle yeter. Al sen dürümleri, kaç tane alacaksın, gerisi bizde.
1: Abi yüksek müsaadenle şöyle son kalmış olan sponsorumu da aktarıyorum. Ardından istek parçayı, evet, adımızın istek parçasını çalacağız. Oradan da reklamlara gidip gidiyoruz. Tekrardan buradayız. Yarışmamızla devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
0: Aynen kardeşim.
1: Şöyle. Mesut Ago Fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalımdan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik için, zamanında ve kusursuz teslimat için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tulin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı, mekanınıza değer, kaliteye güven katıyor.
0: Nedim şöyle demiş Oya, Flatcast şöyle bir şeydi, DJ bilgisayarda müzik açardı, tamam mı? Mikrofonu açıp canlı konuşabilirdi, dinleyenler aynı pencerenin içinde sohbet ederdi, odaya girenlerin nickleri görünürdü, her neyi görünür, hani nickleri görünür, ben dedim ne görünüyor? Her radyonun kendine ait bir sit numarası olurdu, radyonun görüntüsü için özel tema indeks hazırlanırdı. DJ isterse şarkı çalar, isterse mikrofonu açıp dinleyicilerle sohbet eder, isterse kahve içer diyor.
1: Vay, yani güzelmiş, gerçekten güzel yapmışlar.
0: Ben sana anlattım şimdi şöyle, teknolojik olarak. Ya,
1: evet, onu şimdiki teknolojiyle şey üzerinden, Twitch üzerinden yapabiliriz mesela. Orada da canlı yayın, ama orada farkı şöyle, kamera var, kamerayla kendini gösteriyorsun zaten. Canlı yayındasın ve DJ olarak çalabilirsin. Ben sana hatta göstermiştim ama hatırlıyorsan, Twitch yani sana diyorum ya. Orada da bir account, bir hesap açabiliriz sana.
0: Ha.
1: Oradan
0: hani şu
1: kamera, evet, DJ'yi, evet, göstermiştim sana. Orada da yani orada da yapılır. Evet. Hatta benim Twitch hesabım da var bu arada. Yani yapılabilir. Şimdiki imkanlar çok.
0: Şimdi teknolojiyi çok çok rahat kullanabiliriz her şey, evet, için yani. Okey.
1: Faik kardeşim göndermiş. Faik Karahalil. Dur bir bakayım. Doğru okuyayım. Karahalil. Faik Karahalil. Faik'im 2006'da okuldaydık diyor. Hayırlı olsun, yakışmış, uzun zamandır sesini duymamıştın demiş. O da sanırsam Kral FM'i dinliyor. Eyvallah Faik.
0: Faik Karahalil.
1: Evet.
0: Merhabalar Faik.
1: Eyvallah Faik'im, sağ olasın. Teşekkürler.
0: Arkadaşın istediği şarkıyı bir hemen.
1: Evet, hemen şey yapıyorum.

0: dedik. 12.30 reklamlarından sonra bir bilet daha vereceğiz.
1: Aynen.
0: Şimdi şöyle azıcık sesini açmanı istiyorum. Şeyin, ben kapadığı zaman mikrofonu bir duyayım diye. Okey. Fon müziğini, efendim şöyle bir dizi müziği dinleteceğiz. İlk mesaj yazan dinleyicimize, ilk mesajı gönderen dinleyicilerimize pazar akşamkı, pazar akşamki Sefo partisine bir bilet daha vereceğiz. Fon müziğini kapadım. Buyurun. Fon müziğini kapıyorsun. Bir Farukçum hoş geldin bu arada. Sesli mesaj göndermiş yeğenim. Biraz sonra dinleyeceğim sesli mesajı da. Ne yazmış? Selamünaleyküm aşkım. Şu anda Bursa Turizm Otobüsü'nde aşağı yukarı bir saat İskeçe'de uzaklardayız. Herkese selamlar dilerim. Radyo dinleyenlerine görüşürüz demiş Faruk. Ve aleykümselam kardeşim, sağ olasın. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şöyle dinleteceğimiz dizi müziği hangi diziye ait? İlk mesajı gönderene Sefo için bilet Radyo Kral'dan efendim.
1: Dizi müziğini veriyorum o zaman.
0: Hemen ver. Ben mikrofonu kapatıp duymam lazım.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Efendim hangi dizinin müziği? İlk mesajı gönderen dinleyicimiz, doğru cevabı ilk mesajı gönderen dinleyicimiz bileti kapar.

0: Mehmet Osman hemen aradı çukur diye. Bak sana da gösteriyorum, yazdı hemen, görüyorsun.
1: Ne kadar çukur. Hızlı olabilir evet. Yani helal
0: çünkü
1: olsun.
0: Çünkü o gençler güvende gönderdi çukur diye, ama güvenim kusura bakma Mehmet Osman hemen gönderdi çukur müziğini.
1: Felaket hızla.
0: Gerçekten, yani gerçekten. De. Tebrik ederim Mehmet
1: Işık
0: Osman.
1: Işık hızında helal olsun. Bravo. Tebrik ederim.
0: İdris babamız çukur evimiz diye de yazıyor Mehmet Osman.
1: Vay vay vay.
0: Cantürk biraz geç kaldınız, ilk göndereni söylemiştim. Akay da yazdı, Cantürk de yazdı. İdris babamız çukur evimiz çukur dizi müziğinin müziğini hazırladı Nedim
1: helal
0: kardeşim.
1: Helal olsun. Işık hızında.
0: Işık hızında. Gerçekten ışık hızında. Hafif çalsın bu müzik şimdilik. Mehmet Osman, pazar günkü Sefo'ya bir bilet kazandın kardeşim. Bana ismi soy ismi ve taftatanın ön arka fotokopisi, ön arka fotoğrafını bir gönderiyorsun. Girişte kapıda isimleriniz olsun diye.
1: Oldu olacak, Amkaya'da göndersin.
0: Amkaya'da gönder. Fipye'yi falan da göndersin. Taftatı numarası, pasaport numarası falan. Tebrik ederim Mehmet Osman. Yarın da efendim biletlerimiz var. Cuma günü de biletlerimiz var. Bakalım kıstırabilirsek daha bir 5-10 bilet alalım, dinleyicilerimize verelim diyorum. Bakalım.
1: Şöyle bir tadını bak, çıkarsınlar. Evet. Yazın tadını çıkarsın. Sefo'nun tadını çıkarsınlar. Evet, aynen. Sefo bizim bir tane. Sefo'nun o da genç bir olan, genç bir girişimdi.
0: Evet, çok güzel bir parti olacak. Evet. 25'inde pazar günü dolu dolu bir parti var. Tabii ki biletlerinizi girişte de alabilirsiniz.
1: Çok çok tebrik ediyorum. İnanılmaz ışık hızında bir cevap geldi. De, yani daha müziği vermeden.
0: Vermeden
1: yani
0: daha
1: ne
0: geldi.
1: Ara duydu, ne ara şey yaptı.
0: Şimdi
1: biliyorsun hafif bir gecikme de oluyor.
0: Evet.
1: Radyozlu frekanstan servere, oradan internete derken. Helal olsun valla, ben şok. Çok.
0: Bir de çok çok meşhurdu ya, yani o çukur, o İdris babalar
1: çok izleniyordu.
0: Çok acayip izleniyordu.
1: Çok izleniyor tabii.
0: İyi bir seçim yaptın.
1: Aras İnemli neydi o? Evet, İnemli.
0: Evet öyle bir şeydi. Aras İnemli evet. Diye.
1: İnanılmaz okay. Süper bir oyunculuk.
0: Yarın da yine böyle küçük yarışmalarla sponsorlarımızla birlikte yine biletlerimizi vereceğiz. Organizasyonu düzenleyen arkadaşımız da Şımarık Parti öyle. Instagram'da takip edin onları da. Birkaç bilet daha kıstırabilirsek bakalım, bir konuşalım kendileriyle. Cuma'ya kadar sizlere bilet vermeye devam edeceğiz. Okey, Genus B efendim. Buyurun öyle Genus B. Genus Bey Senaro Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendi Roksan'ın Gloson efendim 694-0085-990 Gökçeler Senaro'da belediye binasının arkası postanenin yanında. Genus Bey 17-31 Ağustos'ta kayıt olanlara özel indirimler var Genus Bey'den. Hangi güzel şarkıyı hazırladın bize?
1: Neler var neler.
0: Hadi bakalım.

Dedim bir bildiri var, onu da hemen okumak istiyorum. Şımarık Parti olarak partiyi düzenleyen girişimciler, partiyi düzenleyen organizasyon sahipleri demiş ki çocuklar da katılabilirler. Sefo'nun partisine anne veya babalarının sorumluluğunda konsere giriş yapabilirler diye eklenmiş organizasyon sahiplerinden pazar günkü My Club'taki Sefo konseri için.

0: Faik Alışma az önce mesajını okudum, sağ olasın. Gerçekten eski yıllar aklıma geldi benim de. Güzel yıllardı ya, okulda beraberdik böyle, resmen estiriyorduk. Az önce mesajını Haşim abim de okudu, sağ olasın, evet, çok çok teşekkür ederim.
1: Ha, benim şey tamam, evet. Teşekkürler.
0: Sağ olasın Faik kardeşim.
1: Sağ ol Faik'im. Gıda Fantazopoli efendim 5-12 yaş arası çocuklarınızın vizyonunu ve el becerilerini geliştiriyor. Artık Gıda Fantazopoli biliyoruz. Bu ne konu Gıda Fantazopoli?
0: Feleketi.
1: Feleketi. Evet, aynen öyle. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fantazopoli deneyler. Çocukların için geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, deneyimli öğretmenleri, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler Gıda Fantazopoli'de. ESPA programı alan aileler için bedava. İletişim bilgilerini veriyorum. Sorular sorabilirsiniz. 694-57-50-777, 693-28-96-372. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fantazopoli. Facebook ve Instagram'da da aynı isimde takip edin. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Gıda Fantazopoli. Yakup abi teşekkür ederim. Yakup abime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Terzimiz, o bizim İskeçimizin en eski terzilerinden bir tanesi Yakup abim Delioğlu. Kolaylıklar diliyorum kendisine. Eklemek istediğin var mı?
0: Kolay gelsin Yakup abicim. Selamlar olsun. Evet. Onları bitirdik. Onları evet. Da bitirdik.
1: Mesajlarımız evet. Bitti. Onlar benimle alakalı. Tamam. Şöyle bir bakalım. Aydın yazmış. Hangi partiye getireceğim beni Haşim baba demiş. Sefo Partisi'ne götüreceğim seni. Bilet bulursam sana Sefo'ya götüreceğim seni Nedim'le birlikte.
0: Ne yapacak? Okuyacak, üfleyecek mi onları?
1: Herhalde Sefo'yu mu üfleyecek? Sefo'yu mu okuyacak artık? Ne yapacak? Oğlum bizim yaşımız basmış geçti artık onlar için. Parti var. Zaten belimiz falan ağrıyor. Ne işimiz var partilerde verdi. Belimiz kırılmasın maazallah.
0: 2 dans 2 göbek bir şeyin kalmaz var.
1: Vallahi diyorsun.
0: Vaa ne diyorsun abi? Hiçbir şeyin kalmaz var ya.
1: Sakatlanmıyor hemen mu? Futbolcu sakatlanmasını denmeyelim.
0: Var ya bir şeyin kalmayacak.
1: Deneyeceğim bak ona göre ha.
0: Abi.
1: Okey. Şöyle bir bakarız. Yine bugün harika bir program oldu. Siz kıymetli dinleyicilerim ve tabii ki çok çok çok değerli ben ve Nedim kardeşimle birlikte harika işler çıkartıyor burada. Gerçekten sağ kolumuz oldu bizim. Radyo Kural'ın vazgeçilmezlerinden oldu Nedim.
0: Canı gönlünde teşekkür ederim abi. Senden bunları duymak beni böyle şımartıyor.
1: Çok samimiyetle söylüyorum hem de. Bütün kalbimle söylüyorum. Tebrik ederim. Gerçekten harika
0: eksik
1: işler
0: olma.
1: Çıkartıyorsun.
0: Eksik olma bir tanesin. Sen bizim radyonun çınarısın.
1: Sağ unutma. Olasın.
0: Sen eski kurtsun.
1: Sen de dallarısın. Deme şimdi öyle gene. Hepsini uçuracağım orada demiş Aydın Lefteris. Bir üfürük.
0: O cübeliği de geçmiş mübarek.
1: Geçti bayağı. Geçti bayağı. İkinize de teşekkür ederim. Var olun diye de eklemiş kıymetli hocamız. Kendisi ilahiyat mezunu.
0: Bir tanesin Aydın abici, bir tanesin.
1: Aydın teşekkürler. Sağ olasın. Ve eklemek istediğim bir şey.

Dedim şarkı türkü hala hazırda ne var bakalım be kardeşim benim, ha bakayım. Şöyle bir güzel bir şarkılar türküler bize bir dinlettir bakalım. Hocalarımız da dinlesin. Onca çal çal Çorum'u çal, Ömer'e göndereceğim İngiltere Çorum'dan yanım merkezi. Çal bakayım sen Çorum'u.

0: Benim kardeşim, ben kendi adıma da çok çok teşekkür ederim. Yine harikalar yarattın. Bugün işbirliğin harika, cesaretin harika, samimiyetin güzel, seçimlerin mükemmel. Altın gibi bir kızansın vallahi. Altın gibi bir kızansın.
1: Eyvallah. Ben de canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Ya, burada beraber olmak, beraber program yapmak ayrı bir gurur verici.
0: Eyvallah.
1: Ayrı bir güzel, ayrı bir mutlu.
0: Şimdi ben hem senin müsaaden hem de kıymetli dinleyicilerimizin biraz da vaktini aldık. Sponsorlarımızı bir tekrar edeyim. Village Market, Selero, Kıdap, Pandasopoli, Arabacıköy, Bekirli üzerinde, Tosteki, Tubaba, Bekirli'de tabii ki, Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan, Güneş Gold Kuyumculuk, Master Travel, Dürüm Dürüm Gökçeler, Mus Stüdyo, Yasıköy'de, Serhun Delioğlu Cenaze Hizmetleri, Cinus B, Blue Electric, Perikom Züccacacımız Perihan Vese'den, Çilek Mobilya, Mesut Ago Fayansçılık, Ramadan Giritli, Deli Emrah Boyama ve Alçı İşleri ve son olarak Avcı Celal ve Avcı Mert olmak üzere Alüminyum İşler sponsorlarımız. Alkışı ver. Ver alkışı. Kenan, ver alkışı. Ve artık teşekkür ediyoruz. İş birliğiniz için Radyo Kral'ın biliyorsunuz felsefesi hep aynı. Birlikte çalışalım, birlikte üretelim,
1: birlikte kazanalım.
0: Kazanalım, aynen. Teşekkür ediyorum ve kapanışı alkışlardan sonra Nedim kardeşime bırakıyorum. Yarın görüşünceye kadar benden şimdilik hoşçakalın.
1: Evet abi, ben yarın programda olur muyum bilemem. Birkaç yapmam gereken işlerim var. Buradan sevgili dinleyicilerimize de aktarmış olayım. Koşturmam gereken birkaç şeyler var. Bir de yengemden, tabii yengeden izni kopartabilirsek inşallah pabucu yemeden buraya uğrarım. Yoksa aksi takdirde bizi buradan ta Almanya'ya kadar koşturur. O yüzden. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir yayının daha sonuna geldik. Bugün güldük, coştuk, ritmi tavan yaptırdık. Biz bugünlük mikrofonun fişini çekiyoruz. Ama enerjimizi tam burada bırakıyoruz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Duruşunuzu bozmayın. Biz kaçtık, kalbimiz ritimsiz kalmasın. Bir de Almanca kapanış yapayım. Almanya'dan dinleyen dinleyicilerimiz için. Und damit sind wir am Ende heutigen Show angekommen. Passt gut auf euch auf, bleibt positiv und schaltet auch morgen wieder ein. Wir sind für heute raus. Macht's gut und bis morgen.

yaşam dalgalar vurur sahil boyuna, vurur içimi yıkar.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
7: Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi

çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı. Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.

kimileri nefes alır, yaşar üzerinde sonsuza dek ve ona Türkiye derler, ben aşkım derim.

korset bugünden senin yarın. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım.

0: haykıralım coşkumuzu dağlara.
1: Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara.